θέλω να ξεχάσω.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İbrahim İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
5: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
4: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
5: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
4: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
5: Bölgesel boyama parlatma.
4: Oto farlarının boya ve parlatılması.
5: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
4: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
4: Adres Ksantik Havalayolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
5: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

yayında. Günaydın Arcanlar, merhabayın bakalım. Yine güzel bir salı gününden. Salı sallanır mı acaba? Öyle eskiden diyorlardı onlar gibi. Merhabayın canlar. Günaydınlar efendim hepinize. Güzel İskeç'imizden, günlük güneşlik masmavi gökyüzünden hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Yine sizin radyonuz, dinleyenler kulübündesiniz. Radyo Kral'dasınız, hoş geldiniz. Günaydınlar. Yine program tabii ki. Dop dolu bir program sizleri bekliyor. Dünya Kupası'nda neler oldu? Dünyadan haberler. Spor haberlerinde yeni transferler var. Bugün 7 Temmuz. Bir tahmin edin bakalım bugün günlerde. Dün öpüşme günü diye. Karpuz günü ne zamandı ya? Yusuf abim yazmıştı onu. Dün karpuz günü ne zamandı? Bugün 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü. Bu tarafa doğru gelecek olanlar varsa aldılar mesajı. Günaydın canlar. Kalimerası olur. Kalimerası skiriz. Kiri. Tikanede. Ona kala. And finally, good morning everyone, good morning everybody. Günaydınlar, size anlatan şarkılar, sizin duygularınızı, kızgınlıklarınızı, heveslerinizi, neşenizi anlatan şarkılar. Kral Efendi Radyo Kral'da sizlerle 100 frekansında internette bizleri dinleyebilirsiniz. Instagram'da Haşim Çolak, Facebook'ta Haşim Çolak olarak yazıp şikayetlerinizi, istediğiniz şarkıları, entelektüel küfürleri edebilirsiniz. Entelektüel küfürler nasıl oluyor ya? Çok mersi, çok mersi. Dobro utro herkeslere, guten morgenler, bonjourlar. Avustralya'dan İsviçre, Cezayir'den Mısır'a, Norveç'ten Hollanda'ya, Japonya'dan Brezilya'ya. Bye bye Brezilya. Auf Wiedersehen. Yok be, o iyi geceler demekti galiba Almanca'da. Auf Wiedersehen. Meksika'dan Ekvador'a. En çok da sevdiğim Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne, Senegal'e, Belçika'ya, Bosna Hersek'e. Günaydınlar bakalım Romanya'ya. Çanakkale'ye günaydınlar, Ankara'ya günaydınlar. Selanik Kavala, Yanina, Girit, Kalimeras Yoluş. Angola'yı unutma. Dün Zanzibar'la başımı netirdiydin, şimdi Angola mı çıktı? Allah'ım yarabbim. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin efendim yine bu güzel salı gününde. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Onları da unutmayalım. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Sizlerle yine konuşalım, mesajlarınızı gönderin. Sosyal medya üzerinde mesajlarınızı gönderin, Facebook ve Instagram'da bize gönderebilirsiniz. On Air Medya Grup olarak sayfamızı hazırladık. Oradan FR mobilleri, yani neydi bu? Toparla bakalım şimdi, hadi kurabiye canavarı. Lay lay lay lay lay lay. Toparlayınca söyleyeceğim, dur. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Hadi kurabiye canavarı. Lay lay lay.

La perfektiyana İtalyan o. Ne oldu Brezilya'ya, ne oldu? Hey, eskiden İrfan hatırlıyorsun Dünya Kupalarını izlerken Brezilya tamam 5-0 biter diyordun. İlk yarı 5-0 bitiyordu zaten. Bu Dünya Kupası bayağı enteresan geçiyor böyle. Yani Belçika kaldı galiba. Amerika'da tipif 4 tane falan atmış. Amerika. Amerika'nın okları. Atıl Kaptan'ın Pamukkale turusuyum. Günaydınlar. Atıl Kaptan Ankara'daydı. Ankara'yı dün anlattı bize Ankara'yı. Herkes acayip girmiş. Ankara oğlu böyle şey görmedi dedi. Oradan da haberleri alacağız. Çanakkale'ye günaydınlar. Lapseki günaydın. Uzunköprü günaydın. Manisa Akhisar günaydınlar. Kayseri günaydın. Hollanda'ya çok çok günaydınlarımızı gönderiyoruz. Sabah sabah. Güzel memleket valla. Her bir köyün, her bir karış toprağın apayrı güzel be valla. İrfan Aga. Mehmet Osman. Bonjour efendim, iyi yayınlar dilerim. Bonjour Mehmet. Sende Fransızca da varmış Mehmet Osman'ım. Maşallah bayağı da ilerleyik Fransızcan senin. Konuş bakayım. Canlı yayını alayım mı seni? Sabahleyin Mehmet Osman'la canlı yayını konuşalım mı Fransızca? Lay lay lay lay lay. Halal olsun dayalma Nadir Kaptanım, günaydınlar. Aşk ile canlar, yine aşk ile tabii ki. Nadir Kaptanım sesli mesaj göndermiş. Bakacağız, dinleyeceğiz. Var mı sabahleyin sohbet etmek isteyen? Sabah sohbeti yapmak isteyen var mı Haşim Çolak'la? Ne anlatacağız sabah sabahı dayı demeyin. O kadar çok konuşacak muhabbet var ki. Seven Tüccar günaydın, hoş geldin kardeşim. Yılların yolların eskitemediği şarkılar Kral FM 100'de sizlerle. Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar. Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. İyi ki varsınız güzel insanlar. Destur, hak getire, yallah. Nasıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun. Lay lay lay. Göbek adınız raga olsun. Elinde maşa. Bizi dinleyenler sizin gibi maşallah paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa. Hadi hop. Deli fişek. Nasıl dondurmacı düdü? Oyarım, hoş geldiniz. Günaydınlar. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Aga destur, sordun ya konuşmak isteyen var mı diye, ben istemiyorum. Ama nasıl konuşacaktık? Vücut diliyle mi? Gözlerle mi? Nasıl konuşacaktık? Komşum Recep dayım, hoş geldin. Günaydınlar. Hoş geldin Recep dayım. Recep dayım beni ne zaman görse... Şimdi bravo be çocuk diye. Bravo be. Çok güzel türküler çalıyorsun diye. Her gün onun istediği bir türkü var ki. Yüksek yüksek tepelere. Hey Recep başka. Recep bay. Recep komşum. Başkan diyecektim. Bir tane de spor haberlerine bakıyorum. Başkanlar falan konuşma yapmışlar da onlardan. Recep komşuma, bütün komşularıma günaydınlar. Nadir kaptanım. Geldi ben kapitan ye. Geldi ben Efe o. Efe. Efe. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yeni bir gün, yeni bir sayfa, yeni bir hafta. Kahvenin buharı, radyonun neşesi. Dostların selamı eksik olmasın. Her kim nerede açtıysa radyoyu, kalbi huzur ve neşeyle dolsun, cepleri de para dolsun. Para, yere batmasın parası. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Lefter Aydın, günaydınlar bakalım. Aslında deli bir şey, seninle konuşmak isterim canlı yayında. İsmini vermene gerek yok. Öyle aldıracağız daha Orta Asya'dan. Hey, hey. Günaydın. Yaz geldi, dondurma eriyor, sabır eriyor, maaş eriyor. Ama umudumuz erimesin. Bugün yüzünüz hep gülsün, gönlünüz ferah olsun. Günaydın Haşim abi. Oya kız, şair oldum vallahi sende maşallah. Varmış sende yetenek. Yaz geldi onun anı. Dondurma niye eriyor? Erimeden yesene dondurmayı o ya. Allah'ım yarabbim. Çattık belacıkları. Ay. Marjinal. Marjinal insanlar. Vallahi bile süper. Gurbetteki dinleyicilerimiz yavaş yavaş hazırlanmaya başladılar. Vali çalarını hazırlıyorlar. Günaydın Haşim Bey. Günaydın Aydın Lefteriz. Aydın lan oğlum, sana bir şarkı gönderirim. Vallahi boş oturmuştu, ayakta gideriz. Kalimera Lefter. Bizim bir Lefter dayı vardı bir zamanlar. Ve büyük, büyük ama çok büyük Fenerbahçeli Barış Kalfa. Barış günaydın dostum. Aa, bu sabah mesajlar arka arkaya geliyor. O siz uyumadınız mı bütün gece, mesaj yazmak için sıramı beklediniz? Lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay.

uyudun akşam diye bir mesaj yandırmış bir dinleyici. Nasıl uyudum? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Yattım sağ tarafa uyudum. Rüya mı ya, görmedim. Ne bileyim, bazen görüyor insanlar, bazen görmüyorlar. Efendim 7 Temmuz Dünya Çikolata Gününüz kutlu olsun. Yapmanız gereken yeşil çikolata alabilirsiniz. Değişik çikolatalarda alıp tanımadığınız insanlara, hatta tanıdığınız insanlara, yanınızda çalışan insanlara da bir çikolata verebilirsiniz. Bu ne be? Asana kaderlerse. Hey, tek Kral Efendi söylediler ya, Dünya Çikolata Günüymüş bugün diye. Nasıl böyle bir hemen bir tebessüm gelir insanın yüzüne? Mesela bir çiçek verirsiniz, bir çikolata verirsiniz, herhangi küçük bir şey verirsiniz. Hemen böyle gülerek alır insanlar, değil mi? O tebessüm, oradaki o ince nokta, o incelik çok güzel ya. Ha oğlum, işte bir çikolata veriyorsun, mutlu oluyor insanlar. Ya bir çikolatayı böyle kediye köpeğe versen de onlar da mutlu olurlar. Bazen böyle çikolataları arılarla böceklerle paylaşıyorsun. Biz bu dünyada böyle küçük şeyleri kaçırıyoruz mu? Sanki öyle gibime geliyor. Böyle kendimizi bu her günkü anlamsız koşuşturmanın içinde kıymetli vaktimizi neyle harcıyoruz mesela?

Lay lay lay lay lay. Hüseyin Kaptan'ım, seni unutur muyum? Günaydınlar. Tabii ki kalimeler. Bir farkımız, bir fikrimiz olsun diyorsanız. Bedavası en bol radyo istasyonu Kral Efendi. Müzik ve muhabbet sizlerle efendim. Bütün köylerimize günaydın.

Kocaman kocaman alkışlar tabii ki Radyo Kral'ın dinleyicilerine. Ben hiç uyumadım dayıoğlu. Hayırdır? Ne düşündün oğlum bütün gece? Tek tabanca. Kartalım benim, günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Tarlada çalışanlara, bağısında, bahçesinde çalışanlara ve esnafımıza tabii. Bizi dinleyen bütün esnaflara. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum efendim. Asuman Hanım günaydınlar. Adalet Hanım günaydın. Dün Adalet Hanım, Arzu Hanım hatırlat. Arzu günaydınlar. La la la la la. Çok merak ettim be dayıoğlu. Valla niye uyumadın bütün gece diye böyle. Yasin'im günaydın. Almanya'dan kaptanlara selam günaydınlar. Valla kaptanlar sabah sabah radyoyu açmışlar. Kahvelerini içiyorlar. Hüseyin kaptanım, Nadir kaptanım. Bizim Karaçanlar'da baya kaptan varmış be ya. Kaç şakaları filan. Al voltanı bakalım Yasin. Ne anlatırdı Gürkan abim bu sabah? Nereden başladın muhabbete? De. Yaz bakalım usulacı, kimse duymadan ne dedikodular yapmış gene Gürkan abisi. Lay lay lay lay. Bana kıştan sözüm var. Tişört için. Tamam be ya. Herkese tişörtlerini verdik. Tişörtü almayan kaldı mı? Bu sabah. Mahir ha, günaydın, hoş geldin Mahir. Aşım abi günaydınlar, hayırlı günler. Senden bu parçayı Ali Ali oğluna bizden hediye eder misin? Atıf ve Mahir Kara'dan. Masar Fuat Özkan, Ali Desidero. Nereden aklınıza geldi bu oğlum bu şarkı sabah sabah? Kurtasan da Ali kardeşim diyorsun. Ali Bey ellemeyin. Dişi kartallara günaydın demiş tek tabanca. Lan kartanesi nartanesi. Düdüklü tencere. Onu baştan söylesin oğlum niye uyumadın? Kartal içelere günaydınlar. Efendim Maximum Hit Müzik Kral Efendi On Air Medya Grubu ile ve diğer radyolarıyla sizlerin hizmetini de biraz morale ihtiyacınız varsa, iyi şeyler duymak isterseniz her zaman yeni, her zaman kral. Bu sese bir kulak verin. Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'ne buyurun gelin. Ali Desidero nereden aklınıza geldi oğlum? Ali Bey bak arkadaşların seni ne kadar çok seviyorlar. Ali Desidero'ya demişler. Onu istemişler Ali Bey için. Patos Kofi günaydınlar Tuni'cim, teşekkür ederim. Tuni'ye dün yine o müthiş kahvesini aldık, içtik. Kaan da oradaydı. Kaan'la da sohbetimizi yaptık Patos Coffee. Konstantinopel'in 41'de çok kolay bir yerde. Saatten böyle saat meydandan aşağı doğru iniyorsunuz. Konstantinopel'in 41 Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee olarak özenle seçilmiş il kahvesini, il markasını bir deneyin derim. Harika bir kahvesi var. Patos Coffee Tuğni'cim teşekkür ederim. Güzel kahve için, sohbetin için. Gümülcülerin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarını ve çeşitli kurabiyelerini, çikolatalarını alabilirsiniz. Mesela bugün çikolata günü olduğu için Patos Coffee'de kahve içerken bir de çikolataları deneyin. Günaydınlar Patos Coffee'ye, teşekkür ediyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Traktörün içinde dinleyenlere de günaydınlar, gördüm videoyu. Teşekkür ederim. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşıma. Günaydın bakalım Raif oğlu. Hele sen geldin mi Raif? Hele neredesin oğlum sen? Hey, nice zamandan beri az kaldı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ha geldin. Sen de az değilsin demiş. Yani kimle dedikodular yaptınız Yasin'e? Dişi kartallara ve küçük kartallara, kartaliçelere günaydınlar. Fingirdeşmeyin. İrfan Konde, hava nasıl Frankfurt'ta? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Londra günaydınlar. Ömer geldi. Ömer günaydın. Ya Ömer, seninle canlı bağlantı yaptık mı? Hayır yapmadık. Bir canlı bağlantı yapabiliriz. Sabah sohbeti eğer müsaitsen. Ya da daha sonraya doğru. Seninle de sohbet etmek isterim. Hava bulutluymuş. Frankfurt Havalimanı'nda. Vallahi bizim burası da bayağı bir sıcak. Yağmurlu falan gösteriyor ama hafta sonu 35-36 derecelere kadar bayağı bir sıcak olacak gibime geliyor. Müjdat Eminoğlu yaz sezonunda o kadar çok işi var ki dolayısıyla bize de tabii ki pek vaktini ayıramıyor. Sağ olsun, kolay gelsin Müjdat'ım adam. Yeni bir gün, yeni bir güneşli ve sıcak Londra sabahından çok büyük ve kucak dolusu. Sevgi ve selamlar olsun, iyi çalışmalar. Uyar kardeşim demiş. Ömer çok güzel. İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Müsait olduğunda
Böyle 2-3 muhabbet edelim bakalım ya. Londra'da işler nasıl? Neler düşünüyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Emekliye ne zaman çıkacağız? Bir sürü muhabbet edeceğiz be ya. Radlalalalala 22 dereceymiş Frankfurt. Bulutlu ve 22 derece Frankfurt'ta. Çık gel İrfan, çıkın gelin. Cemil Alike'ye, Cemil hoş geldin. Günaydın dostum, günaydın. Cemil geldin mi? Baya bir dinleyicimiz var ya tatile geleceklerden. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Filibeli Ahmet'e de günaydınlar. Aynalı baba hoş geldin. Sen de mi uyuyamadın akşam? Kartaliçeler. Tek tabanca. Hayırdır oğlum? Ne analiz yaptın, ne sentez yaptın oğlum? Bütün gece fotosentez mi yaptınız, uyuyamadınız la? Fotosentez ne Ayşe? Sezer Bey günaydın.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Ford'da 11 yıldır çalışan bir işçi, bakın 11 yıl Ford'da çalışıyorum, şimdi reklama da girdi, her neyse söyleyelim şimdi, Ford'da 11 yıldan beri çalışan bir işçi kurabiye çaldığı iddiasıyla işten çıkarıldı. Okey, hadi tamam, buraya kadar okey. Bir kurabiye çalmış çikolata gününde, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde adamın canı çekmiş, bir kurabiye çalmış. Okey, hikayenin burası böyle. Giriş kısmı bu, gelişme kısmı şöyle. Şirket kurabiyenin ücretinin ödendiğini doğrulayıp işe geri dönmesi için teklif etmiş. Bak şimdi. Girişi yaptık, tamam, okey. Ford'da 11 yıldan beri çalışan bir işçi kurabiye çaldığı iddiasıyla işten çıkarılıyor. Gelişme kısmı şöyle. Şirket kurabiyenin ücretinin ödendiğini doğrulayıp işe geri dönmesi için kovduğu adamı teklif ediyor. Sonuç şu. Bakın. Ford'da çalışan bu emekçi arkadaş demiş ki, çalışan teklifi reddediyor ve işe dönmüyor. Buna adam denir. Yaz adam diye Google'a, istediğin yere yaz işte AI falan. Tamam mı? Bak. Yani Ford da kendini bir oksanmasın. Vallahi bu adam kimse alkışlıyorum. Çaldığı için kovuyorsun. Lan bir kurabiye ne kadar edecek? 50 lepta, 1 lepta işte. İnsan der ki, gel kardeşim, bu kadar zamandan beri biz sizin üzerinizde milyon dolarlar, milyarlık insanlar oluyoruz. Ford, mort, her neyse hangisi ise, işçi de diyor ki, lan niktim, dert, kında bunu. Seviyor çarşı grubu böyle adamları. Burada hem dostum, Yunanistan havası bırakılamaz. Aman severim, sen de kaçma, zaten memlekette adam kalmadı. İyi gibi, güzel bir gün diliyorum, severim sen adam. Yok mu yani? Var mı oğlum? Nasıl yok? Tişört olmaz mı? Yeni tişörtler çıkaracağız. Hiç merak etme. Şimdiye kadar bütün verdik, bütün tişört kazanan arkadaşlara verdik, hemen hemen 2-3 tane kaldı. Bakalım yeni tişörtleri de bir gelsinler ona göre. Olmazsa Bobo'dan alacağız sana tişört. Siz cancağızını sıkma. Lefter. Ola kala gurumunda. İyi ama. Bütün gece maç izlemişler. Gürkan abi, maçta ne işi olur bu oğlum? Village Market Seller'a süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Ne vardı dün? DM. Doğru söyleyeyim de sonra tepki almayalım. Meşhur Alman ürünleri DM'i getirdi. Village Market Seller'da bulabilirsiniz. Çünkü dün çok enteresan bir karşılaşma oldu Gökçeler'de. Bir dinleyicim, yani bizden dinlemiş, pirinç marketi arıyorum Haşim dedi. Beni aradılar. Ben de o anda Gökçeler'den geçiyorum. Ablam dedi, seni dinliyoruz her sabah dedi. Abla dedim, dinliyorsun da niye yazmıyorsun? Elimiz yarmaya bak kız hanım dedi. Beni dedi Piliç Market'e götürür müsün dedi. Allah'ım yarabbim. Ablacığım dedim, Piliç Market derken sonra da toparlandım ben Piliç Market'e. Ablam beni dinliyorsa şöyle bir alkış gönderin kendisine. Neyse, Piliç Market, Piliç Market, Piliç Market, yok Piliç Market böyle. Piliç Market falan değil, öyle karıştırma, olsun. Önemli olan reklamın güzel olması. Ablamı Pirinç Market'e kadar götürdük. Village Market Seller'da, Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişleriyle kaçırmayacağınız fırsatların hepsi Gökçeler'de efendim. Village Market Seller'da DM meşhur Alman ürünlerini getirdiler. Ayrıca Village Market Seller'da rentekar hizmeti de var. Araba kiralayacaksınız. Hemen bağlantıya geçin. 694-516-4015. Çalışma saatleri 7 ile 11 günlük. Pazar günleri sabah 9'dan 1'e kadar çalışıyorlar. Village Market Gökçeler. Asfalt boyuna kolaylıklar diliyorum. Orhan Tunaygacım hoş geldin. Selamün aleyküm, hayırlı sabahlar. Ve aleyküm selam, hoş geldin agam. Bol bol kazançlarınız olsun inşallah. Cemil cümlemizin olsun abi, bol bol kazançlarımız. Teşekkür ederim Haşim Bey. Aydın Bey çok şeysiniz bugünlerde böyle. Ha, tek tabanca mı? Ben de sana Gürkan abi diyorsun. Aydın Bey çok kibar bugünlerde. Lefter dayım. Hadi kız Arzu, hadi kız Arzu. Reklamlara gideceğim, seni bekliyorum. Arzu! Merhabalar, günaydınlar. Kalimera, guten morgen. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Keyfiniz ve neşeniz bol olsun. İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin Haşim. Teşekkürler. Manhattan, küçük İstanbul Arzu Hanım. Arzu Hanım, bugün 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü. Enişteme bir çikolata alardı yani. Günaydın anaların arası. Günaydın. Orada bırakmış halam. Yarım yazmış yani. Kahve taşıyordu büyük bir ihtimal. Cezveden kahveyi alsın diyelim. Güna yazmış bırakmış. Ya hadi günaydın Kalimera. Esat hoş geldin. Guten Morgen günaydınlar. Kalimera iyi yayınlar, iyi günler dayıcım. Maldivler'den yazıyor Esat. Kahve fincanı Maldivler yazıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden mi geçtin oraya Esat? Ha abla, ha benden küçük. Ne bileyim ben de şey yaptım. Ya abla demek. Hani biraz. Niye şey yaptım? Tamam. Bir daha demeyeceğim. Hala derim ben gene. Yani teyze derim, dayı derim. İsmini de söyle de bari hiç olmazsa radyoda zikredelim yani. Halamı, ablamı, eniştemi neyse bilmiyorum da. Pardon ya. Saadetiniz bol olsun efendim.

Frankfurt günaydın. Aşım Almanya'ya, Frankfurt'a geldim. Havalar 42 dereceden 22 dereceye düştü. Yunanistan'a İskeç'e gelirsem oradaki havalar serinler mi? Serinlemesin canım, birazcık yaza ihtiyacımız var. Sıcaklarla iyi böyle, İrfan Konde. Fingirdeşme.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi...

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: All massive blow tight, cause when I come, I come rough. In a reggae rag, I'm up in business. Come!
2: Ali Bey günaydınlar, Kurdas Hanı'dan Aykan Agacığım. Hepinize çok çok günaydınlar diliyorum. Ali Bey, Bakir Kara dinliyor mu şarkıyı? Dur bakayım bir hazırlatalım, hangi şarkıydı? Ben de unutuyorum ya bugünlerde. Çok unutulanı konuşuyorum. Lahana haşlıyorum, sarma yapacağım. Ha, ondan yarım yazdın, günaydını tamamlayamadın. Yanmasın lahanalar. Oo, lahana sarması. Tamam, bugünün yemeği halamdan geldi. Lahana sarması yapıyoruz. Lahanayı nereden bulacağız hala? Lahanayı nereden bulacağız kız? Telekom günaydınlar. Halkidiki'de çalışıyor Seden kardeşim. Günaydınlar. Halkidiki'de çalışan bütün arkadaşlara poli kalimler açarız. Çıkın Halkidiki'ye gidin. Harika denizi, mükemmel kumsalları, gayet uygun fiyatlarıyla bir başkadır benim memleketim. Skeçeyi merak edenler, özleyenler az önce paylaşımımı yaptım. Sayfalarımda gerek Facebook'ta gerek Instagram'da. Sezer daha uyanmadı. Sezer'i soruyorlar nerede diye. Evet. Bir başkadır benim memleketim. Gerçekten güzel bir memleket. Ve gelelim Sedem ve Perihan'a. Hatırladınız mı bu şarkıyı? Ne oynuyorduk, ne disco şarkılardı bunlar. Bayram eğlenceleri falan yapıyordu. Özellikle Molla İsmail Tabanca. Günaydın. Ne analiz yapıyorsun kardeşim yine bugün ya? Taktıra şayansın vallahi. Günaydın deli Kadir. Niye gönderdin bu fotoğrafı şimdi durup dururken? Ya böyle acayip bir fotoğraflar gönderiyorsun bana. Niye bileyim oğlum ben senin nerede olduğunu? Ne bileyim ben senin cama geldiğini. Ha, sivri lahana Almanya'da hep varmış. Sizin Almanya'da da yok yok be ya. Memleketin havası var mı Almanya'da halacığım? Halaların halası. Bir tanesin sen. Bütün şarkılar senin için bugün. Moral önemli. Hep rahmetli Bob Marley gibi bu şarkıları dinlerken. Telekom züccaciyecimiz Firas 3'te efendim. Telekom'un sahipleri Sedem ve Perihan tüm müşterilerine ve Kral FM dinleyicilerine, Radyo Kral'ın dinleyicilerine güzel bir yaz sezini diliyor. Çok da böyle kibar insanlar. Sedem ve Perihan, Telekom. 40 wattlık pervaneler 19.90, 90 wattlık pervaneler 37.90. Yanlış duymadınız. Olaya toşpiti, olaya toşpitileme, Telekom Firas 3 santeci. Yapame, Piyokato. Dostiyar Lefki 15 euro, Aplostra Metalliki 11 euro, Gastro Val Kapak Tepsi 38 santim, sadece 13 euro. Öğrenciler için fosforolar da başlayacak ama daha şimdi değil. Tabii ki sosyal medyada Perihom yazıyorsunuz ve fırsatları kaçırmayın. Kendine özgü farklı bir dinamiği, bir enerjisi var Perihom'un. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, her türlü ürün Perihom'da. Hala sarma makinaları Perihom'da, istersen lahana sarması yap, istersen yaprak sarması 4.90. Bak sarma makinesi. Bir taraftan veriyorsun yaprağı, öbür taraftan pirinci böyle haşlıyorsun. Tak sarma.

Sabahın güzel çocuklarına da Kral FM'den çok çok selamlar. En çok selamlar, saygılar ve çok çok sevgiler. Elimizde olan sevginin büyük bir kısmını çocuklara harcayacağız. Tabakın güzel neşeli çocuklarına böyle onlara bir armağan edeceğim. Şimdi neredeydi benim o şey? Ha buradaymış. Warrior Plast. Ben de karıştırıyorum adı. Alan pişman, almayan pişman. Niye? Nasıl oluyor şu alan pişman, almayan pişman? Alan da pişman, satan da mı pişman manasında? Haşim şu var mı sabah sabah? İyi tamam. Geçen sene oradaydım. Hatıralık Maldivlere gitmiş. Arabayla mı gittin Esat? Vay vay. Maldivler böyle mi Esat'ın masmavi? Bizim Portal House daha güzel buradan be. Başka Maldiv'de iş var oğlum Maldivler'de senin. Gel sen Erasmus'u, Fener'e, Mirudat'a gör bizdeki sahilleri. Aynı bu göste gönderdim fotoğrafı. Abo abo abo. Esat bunlar ne bacanım be ya? Esat kardeşim benim. Maldivlere gideceğine Portal House'a gelsene sen be ya. Barış günaydın. Hayriye Sultancığım günaydınlar. Aşım arkadaş senden Ferdi Tayfur'un geçen yıl bu zamanlar parçasını rica edebilir miyim? Hayırdır? Geçen yıl bu zamanlarda ne aklına geldi İrfan? Ferdi Tayfur mu sabah sabah? Abo. Mamma mia. Al o zaman bana bir sarma makinesi. Çoktan beri kafama takıldı o, çok reklam yapıyorsun. Tamam. Senden bana bir sarma makinesi, ayır halama hediye edeceğim doğum gününde al. Bugün 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü. Bak sabahtan beri söylüyorum. Biri size çikolata verirse şaşırmayın. Ne oldu la diye. Bayram değil, seyran değil, enişte.

Warrior Plast, Barış günaydınlar. Bekir'im günaydınlar. Düşünür yazar Bekir. O slogan onundu. Birkaç tane sloganı var Warrior Plast'ın. Plastiğin doğada işi yok. Lakin hayatımızda yeri çok yöde. Düşünür yazar Bekir, Bekir Akos. Şaba. Efendim, bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi olan Sterk Plast'ın Yunanistan genel bayisi de ana bayisi de Warrior Plast. Barış kardeşim. Yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy Kimerya'da. Dükkanının önünde, mağazanın önünde geniş park alanıyla arabanızı park edebilirsiniz rahatlıkla. Ve yepyeni hizmeti artık perakende satışlarda başladı Warrior Plast'ta. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda gönül rahatlığıyla uygun fiyatlarla ve çok ama çok çeşitli bulabilirsiniz. Okey, okey. Çikolata günümüz kutlu olsun. Sizin de. Gelirken Alman çikolatası getirin. Ve efendim Warrior Plast sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve daha fazlası yeni mağazasında Warrior Plast Koyunköy'ünde. 2541-021-404 693-3168-949 telefon numarası. E-mail olarak da bitişik halde sterkellas@gmail.com. This is it. Tabii ki sosyal medyada da var. Instagram'da Warrior Plast Cash and Care olarak yazıyorsunuz ve hemen karşınıza bütün ürünler çıkıyor alışveriş içinde. Yeni mekanı Koyunköy'ünde. Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak hepsi. Hatimleriniz, düğünleriniz, kınalar için, sünnet ve mahyalar için, davetleriniz için, toplantılarınız için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, trapezo mandolu, tinafto, masa örtüleri Warrior Plast'ta. Çok teşekkür ederim. Arzu demiş ki o zaman bol çikolatalı gününüz olsun. Dur bakalım, bu tarafa doğru gelecek birileri varsa getirir herhalde büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Sabah sabah çikolataya da hayır demem ama enerji verir. Can't touch this. Ben heyecanlanırım, konuşamam canlı yayında. Dilim damağım yapışır demiş Mehmet Osman. Azıcık su içersin, dilin damağın açılır be kardeşim. Niye heyecanlanıyorsun? Bir mikrofon var, kimse seni görmüyor. Televizyon kamerası değil ki bu. Bak Aşim Aga sarı mikrofona nasıl sabahtan beri car car car car car car. Lay lay lay lay lay lay lay lay.

Yusuf abim hoş geldin. Tolstoy'la bir giriş yapmış programa Yusuf abim. Açılın ben geliyorum lan demiş Yusuf abim. Mehmet Ali Birant. Günaydınlar, iyi yayınlar. Anlatın bakalım, toplumun temellerinin altına uydunuz mu? Suçluları aklayıp suçsuzları mahkum ettiniz mi? Lev Tolstoy. Abi sanki bu Tolstoy'un sözü gibi değil gibi geldi. Yani kapitalist bir şey var bunun içerisinde. Hiç Tolstoy'a yakışan bir söz olmamış bu abi. Nereden buldun bunu abi? Zay zay zay zay. Ve Master Travel, Let's Go ve Avin Drive Şaban Bandak. Günaydınlar Ceykun, günaydın Şaban Bandak. Teşekkür ederim işbirliğiniz için. Sağ olun, var olun. Hayırlı işler diliyorum. Yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive bizim radyonun da hemen yanında. Paylaşımı yaptım ya az önce, gördünüz videoda. İşte o Kikloko'nun, o döner adanın hemen yanında. Demokritos 39, Epal karşısı. Sisi Oteli'nin hemen altında. Avin Drive var efendim orada. Ve şöyle, ayrıca mini market hizmeti de var. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle de driverların hizmetinde Avin Drive. Yeni pilotların hizmetinde. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü. Tez, yak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Gaziantep'te dinleyicimiz var mı? Şimdiye kadar gelmedi hiç öyle bir şey. Efendim, uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede Emburko'nun karşısında, yani alışveriş merkezinin karşısında elin benzin istasyonu ile de Şaban Bandak hizmetinizde, artı Avin Drive İskeçemizde, Epal karşı Demokritos 39'da. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonu ve uygun fiyatlarıyla Avin Elin Drive Şaban Bandak. Can't touch this. Yani işin özü şu, gidip benzininizi, mazotunuzu, gazınızı alıyorsunuz. Mikel kahvenizi de hemen o anda hazırlıyorlar istediğiniz şekilde. Mini market de var, alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Artı Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak da orada. Avin Drive'da tabii ki. 2541-078-007 698-42-74-718 cep telefonu. Avin Drive'a teşekkür ediyorum. Hayırlı işler Ceykun'um. Acaba Ferdi Tayfur bunu söyleseydi nasıl söylerdi? Nereden aklına geldi İrfan Konde şimdi bu sabah sabah bu şarkıya? Aldın gene bağdaş, götürdün bizi ta nerelere, hey, eski günlere gittik gene.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
4: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
5: Ve Hüseyin Banderas, namı diğer Terminator, Batman, Superman ya da Örümcek Adam ya da Dünyayı Kurtaran Adam. Ya da Karabela. La da oğlum neredesin yine? Gene nerede geziyorsun? Dur bakayım. Hangi stadyum bu? Galberes Lafayette. Hiçin anlamadım oğlum. Nerede bu? Hangi stadyumdasın? Hangi memlekettesin? Neredesin? Canlı yayına çıkaracağım şimdi seni. Ömer bizim Hüseyin gene gezmelerde. Hadi evde otursana birazcık. Funda Arar var sırada. Funda Arar dinleteceğim. Kartal İçeler'e gelsin. Kartal İçeler. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. Faganacıların kralı. Günaydın Ayşem abi. Yusuf neredesin oğlum? Bu sabah geç kaldın. 1,5 saat. Kaç isteriz? Diye gidelim filan. Ola kala. Yusuf'um her şey yolunda mı? Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Ve güven. Günaydınlar. Herkesin kelebeği olmak zorunda değilsin. Arı ol. Kendi işine bak. Balını yap ve gerektiğinde insanları ısır. Güven günaydın bakalım dayıma. Güzel bir sabah mesajı olmuş. Herkesin kelebeği olmak zorunda değilsin. Arı ol dayı arı. Kendi işine bak, balını yap. Gerektiğinde insanları. Günaydınlar Güven. Günaydın bakalım. Arı olalım, üretelim. Valla geçenlerde böyle güzel bir programa nasıl geldim. İnternete gezinirken arıların ne kadar vefakar olduklarını. Çok küçük bir bal üretmek için arı ömrünü harcıyormuş mesela. Ya da kelebeklerin bir haftaya 10 gün ömrü var. Düşünsenize, o kadar narin, o kadar güzel bir hayvanın sadece bir hafta 10 gün bir ömrü var. Sonra kendi kendinizi sorguluyorsunuz. Niye? Yaratıcı niye bu kadar güzel bir hayvana sadece bir hafta ya da 10 gün ömür vermiş diye sorgular mısınız böyle arada kendinizi? Aykan Duman sorgular mı kendini? Kimiz? Neden geldik? Amacımız ne? Günaydınlar çocuklar. Aykan Duman, Ceyhun ve Coşkun kardeşler, Kaya kardeşler. Hayırlı işler diliyorum çocuklar. Aykan yarın akşam hazır mısın? Maç bakacağız. Her şey yolunda. WhatsApp'ta uygulama vardı benim WhatsApp'ımda. Uygulama. Uyuklama mı varmış WhatsApp'ında Yusuf? Onu anlamadım da. Günaydınlar. Randedim arkaya. Kalibere ses. Poli poli kalibere. Day day day. Day la la la la la la. Ha, demek boyacı da buluştuysalar gelsin. Eti püf hiç. Tamam. Oh bu Tiger. Orçun'um hoş geldin güzel kardeşim benim. Güzel kalpli, yakışıklı, delikanlı. Günüm Hakan, günaydın Hakan dayı. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Valla dün çok hoşuma gitti. Böyle yan tarafta oturmuşsun Orçun'um. Pencereyi açmışım, püfür püfür esiyor. Bas gaza aşkım, bas gaza. Harika çocuklar, Orçun'um günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Akşama görüşeceğiz. Master Travel, let's go. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel, Sarol Ayakkabı mağazasının tam karşısında. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de. Panagi Çaldarı 19 İskeçemiz'de, yine sizde hizmet için orada Gümülcüye Sokağı'nda çok kolay bulabilirsiniz hemen. Berke Çilingir günaydınlar bu arada kardeşim. Efendim Master Travel 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler artı balayı paketleri. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri, teyyare bileti de bak işitiriyor teyyarlar için. Onları bile ayarlıyor Master Travel. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanına ya da güvenli bir transferle yine havaalanından evinize ve istediğiniz yere kadar sizleri götürüyor. Master Travel. Nedim'im günaydınlar. Gördün mü? Unutmuyoruz dinleyicilerimiz. Nedim Paşa. Artı Master Travel'in 15-19 Temmuz'da sınırlı sayıda, bilmiyorum belki de dolmuştur. Master Travel'in sahipleriyle bir konuşalım bakalım. Şöyle duyuru, 15-19 Temmuz tarihlerinde Bodrum turu var. 4 yıldızlı otel Ladonia Hotel Delmar. DJ Mahmut Orhan konseri. Gidiş geliş biletler otel de dahil sadece ve sadece 550 euro efendim. Çok güzel bir, unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor. 15-19 Temmuz tarihleri arasında. Şöyle alın eşinizi, sevgilinizi ya da arkadaşlarla hem DJ Mahmut Orhan'ın konserine gidin hem de Bodrum'u bir gezin. Araba kiralama hizmetleri de var Master Travel'de. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevir.

Belçika 4 çekmiş Trump'a. Eyvallah dayı, sağ olasın. Funda Arar var sırada. Yarın maç yok, bilesin. Bir gün ara var. He, çeyrek finaller yarından sonra mı oynayacak? Teşekkürler Yasin, sağ olasın. Tosteki Tüm Baba Seyden İdris güne hazır mı? Oto elektrikçisi Elektrologos Ahmet Sami Ustam dükkanında mı? Kolay gelsin çocuklar. Funda Arar'dan sonra. Yeliz Hanım günaydınlar. Yeliz Mehmet günaydınlar. İyi yayınlar Aşim Bey demiş. Teşekkür ederim Yeliz Mehmet Hanımefendi. Size de iyi günler diliyorum. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Sizin için de, aileniz için de. Abim günaydın. İyi programlar. Sabah sabah Ferdi Baba ile yüzümüzü gözümüzü açtın. Ahmet Hasan. Bir dinleyicim istedi. Ta Frankfurt'tan. İyi geliyor arada böyle Ferdi Tayfur falan, Ahmet Hasan. Coşkun K'ye hoş geldin. Dayı günaydın bakalım. Bırak sorgulamayı dayı da. Yaşama bak demiş. Oho güzel. Dondurmacı Coşkun. Bırak sorgulama, yaşamaya devam et. Yaşama bak demiş. Ne bileyim oğlum, biz de yapımız gereği bazen böyle sorguluyoruz işte Coşkun'um. Yani sen sorgulamaz mısın arada? Coşkun K'ye. Çekeceğim kulağını, fingirdeş mi? Onları sorgulamaya kalkarsak ömür yetmez dayı demiş. Sevdiğim. Seni bu mentereci senin.

Arada Funda Arar'ı bana hatırlat. Funda Arar'ı ben de severim de programlarda niye Funda Arar'ı dinletmiyoruz biz? Arada bana hatırlatın, Funda Arar'dan şarkılar dinletelim. Güzel, kadife bir sesi var. Gelelim Haluk Levent'e. Anadolu Rock'un belki de günümüzdeki en önemli ve benim için kendi fikrimce en iyi sanatçılarından, temsilcilerinden bir tanesi Haluk Levent.

Günaydın dayıcım demiş. Böyle güzel yeşilliğin içinde çadırda seni dinlemek de bir başka keyifmiş. Çadırda da bizi dinleyenler arkadaşlar varmış. Ne işin var oğlum senin çadırda?

Bu sabah çok güzel şarkılar geliyor dinleyicilerinden, harikasınız. Gerçekten wonderfulsunuz, beautifulsunuz. Çekya'da seni dinliyorum. Buraya tatile geldik demiş Karabela. Çekoslovakya mı, Çekya mı? Eline koluna sağlık abim. Ben söylemedim ki oğlum, benim elime koluma niye sağlık? Aykan Duman, söyle dayıcım, buyur bakalım. Islak ıslak bakmayın yeter ki. Günaydın Arcanlar. Gittiğimiz her yere seni alıyoruz demiş. Sağ olasın bu oğlum. Özgür Halil İbrahim. Özgür'üm geldin mi? Günaydınlar, selam aşım abim diye göndermiş. Teşekkür ederim canım. Geldiysen hoş geldin. İyi tatiller diliyorum.

İrfat Erdinç, günaydınlar. Bremen'den Ozan kardeşim, günaydın. Reha dayıcım, Remzi hanımefendi, günaydınlar. Hüseyin Murat İlyas, Aylin Üstü Adam, Cem Salihoğlu, Tunay Arnavut, Atakan Talatoğlu, Tuncay Ramadan, Remzi Sefer, günaydınlar.

bu güzel kalpli çocuğu da çok erken kaybettik ya. Belki de bir Cem Karaca olamayacaktı ama onun da bir güzelliği vardı. Öyle güzel insanlar da erken ayrılıyor aramızdan. Ne hikmetse. Hikmet dayı günaydınlar. Hikmet dayım nereden aklıma geldi?

0: Hayır hayır.
1: Arayın da bizi de tekrar turnuvaya alsınlar demiş Sezer kardeşim. Hangi turnuvaya? Dünya Kupası'na mı? İngiltere geçti oğlum Dünya Kupası'na. Bulgaristan yoktu değil mi Dünya Kupası'na Sezer? Şey yapamamışım ben, toparlanamamışım. Coşkun bu ne? C grup kolay gelsin kardeşim benim. Gençler vallahi harikasınız ya. Dinlemek isteyen her türlü dinleyebilir. Adam cep telefonunu hoparlöre bağlamış. Hoparlörü cami minaresi... Yok cami minaresi değil. Nerede o? Mekan büyük, mekan güzel. Allah işinizde kolaylıklar versin. İşiniz raz gelsin. Ustalarım benim. Bütün ustalara kolaylıklar diliyorum. Coşkun Ceyhun, Kaya Bayhan Duman, Ahmet Hasan, Yeliz Mehmet, Seven Tüccar, Nefes Hanım, Ali Milayimoğlu, Golden Glass, Şaban Ömer, Güvenim Günaydınlar, Yılmaz Şekil, Ayberk Şerefoğlu, Reyhan Mustafa Hanımefendi, Atıl Güver Kaptanım ve tabii ki Aslı Alimoğlu. Nedim'im günaydın. Durmuş Alagacım günaydınlar. Hasan İhtiyar, Mustafa Gültekin günaydın Gülten ablam. Aylin kardeşim günaydın. Alev Molla, Berket Çilingir, Ramadan Feyzullah, Mesut Kaptanım günaydınlar. Coşkun Mutuş, Hüseyinoğlu, Lütfü. Nalan ve Şeyh Mustafa'm günaydınlar efendim. Oto elektrikçisi, elektrolojisi haftaki Newton, Ahmet Sami Usta, hayırlı işler. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo mize marş tamiri, kömürlerin değişimi, özellikle klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü ve bakımı yepyeni iki tane klima makinesiyle elektrolojisi Ahmet Sami Usta'mda.

0: Öyle mi? Videoyu sen mi çektin? Aa, ben dedim Coşkun çekmiş.
1: Eyvallah.
0: Her yerde Kral Efe, Maşim Efendi. Ya süren dedi var ki,
1: Kalibera.
0: Oğlum bütün gece siz de mi fotosentez yaptınız da bu niye uyumamış dinleyici? Arada okuyamadığım mesajlar da var, onlara cevap veriyorum, kusuruma bakmayın. Hani daldan dala atlamıyorum da. Akşam bayağı insan uyuyamamış ya. Dolunay var desem o da yoktu. Murat Kekilli geldi desem hayır o da gelmedi. Oto Elektrik'te son nokta. Ahmet Sami Usta'nın dükkanı Thermae Kustis Oktoy Şoktönvürü'yü İskeçimizi çıkarken Kavala'ya doğru sağ tarafta. Çok geniş bir park alanıyla birlikte ustamızla bir tanışın. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar dükkanında sizlere hizmet için. Özellikle klimalarınızı bir kontrol ettirin. Bu yaz sıcaklarında lazım olacak çünkü. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar. Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da Sam Electrician olarak takip edin. 693-979-2743. Ali Bey, traktörün kombinanın ceyranı kesildiği zaman hemen Elektrologos hafta günü dön Ahmet Sami Ustam'ı arıyorsun. 693-979-2743.

Oya Hanım'dan izin çıkmadı mı benim şarkıya demiş halam. Hangi şarkı istedin ki? Sarma makinası türküsünü mü istiyorsun? Stuttgart'ta Recep Usta'nın dün güzel bir şarkısı vardı. Recep Usta'cığım günaydınlar Stuttgart. Dosteki Tubobo Seydan İdris Bekirli'de. Müşteri memnuniyetine ve siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliçler. Mangalın kokusu etin dokusuyla buluşuyor. Dosteki Tubobo Seydan İdris'de. Artık bütün Balkanlar, Orta Doğu ve Avustralya Bobo'yu biliyor. Bobo dediniz mi? Dosteki Tubobo Seydan İdris. Pazartesi günleri hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar dükkanında. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok ama çok çeşit içecekler, A'dan Y'ye kadar, Z yok. Geniş menüsüyle Dosteki Tubobo Seydan İdris Bekirli'de. Ciğer şiş var, neler yok ki? Yok yok, hepsi var.

Style. Adres Peliketi Rodopis Bekirli'de, Instagram'da Tosteki Tubobo olarak yazın. 2534-031-202 cep telefonu 698-75-96-105. Hadi, hadi, hadi.

Ali ne dedi burada, idiot mu dedi yoksa dibi mi yok dedi, anlamadım. Dibi dibi yok, dibi falan mı, o kadar öyle bir şey mi söyledi? Ayberk Şerefoğlu, günaydın Ayberk'im. Nasılsın güzel kardeşim? Ayberk'e bütün şarkılar. O kadar. Eti püf.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyolarınızı yeni açtınız. Hoş geldiniz yine yanınızda Radyo Kral. Dinleyenler kulübündesiniz efendim. Hoş geldiniz. Sabahın en güzel şarkıları, değişik muhabbetler, Ali Desidoro'lar bu radyo istasyonunda. Sizin radyonuzda. Καλημέρα παλικάρι, σου εύχομαι να έχεις ένα καλό πρόγραμμα και να σε πάντα καλά. Χαιρετίσματα μου σε όλους τους ακροατές που ακούνε Kral FM. Φιλάκια πολλά από το Στουτγκάρδη. Arada Türkçe'de yaz bana, Almanca'da yaz. Recep Ustacığım günaydın. It's my life. Cacık olsa da yesek, nereden aklına geldi cacık ya? Gelme üstüme, fingirdeşme. Bakanacı, günaydınlar, konuşuruz tamam. Aykan Agam hoş geldin. Burada sarıdan Aykan Agam benim. Günaydın Aşma abi, Şencan. Şencan'ım günaydınlar. Buralarda mısın? Herkese burada mısın diye soruyorum. İngiliz futbolcu Jordan Henderson galibiyet sonrası reklam panolarından atlarken kolunu kırmış ve Dünya Kupası'nı kapatmış. Atlamasa bir şey ya, bize ne? İngiliz mi bunlar be? Sömürgeci mi bunlar? Dilek Hanım günaydınlar herkese, şükür kavuşturana. Dilek Hasan Alal Hanımefendi çok teşekkür ederim. Nasılsınız Dilek Hanım? Epey zamandan beri konuşamadık. İyisinizdir inşallah. Nereye gidiyoruz? Seni dinliyoruz. Bilesin demiş. Çekya'da da bile seni dinliyorum. Arkadaş tatile gerçekten Çekya'ya gitmiş. Orada bile benimle. Ayrılamıyor kızım benden. Günaydın, nasılsın Aşma abim? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ ol Aslı'cığım. Ben sabah sana günaydın dedim, herhalde işlerim vardı. Günaydın Aslı. Günün yemeği bugün halamdan geldi. Lahana sarması yapacak halam bugün. Hani sen de ne pişireyim diyorsan bak, tavsiyeyi aldık. Özgür Ali İbrahim. Tamam Özgür'üm. İnşallah gelince de konuşuruz. Şimdi Cemil Buran'ı göndereceğim bu hafta. Ha, bu hafta mı geliyor Cansel'le Cemil? Ha okey. Koray'ım günaydınlar. Günaydın Aşma abi, iyi yayınlar. Teşekkürler Koray kardeşim benim. Ali ile birlikte misin? Ali Bey'le yoksa yalnız mı takılıyorsun? Hayırlı işler Koray'ım. Kolay gelsin.

Çapçı'daki dinleyen dinleyicilerime ve Mehmet Sırama. Mehmet'in günaydınlar. Klarnetin ustası. Şapçı'ya çok selamlar. Güzel İskeçemizden güzel Şapçı'ya. Kucak dolusu selamlar, saygılar. Mehmet'im nasılsın? Şapçı'da dinleyenler kulübüne kaydoldu mu? Aa, bu arada Maria Maria olarak mı arayacağım ben onu? Santana. Oo, Maria Maria.

Aa, yaz şarkıları bunlar. Nereden aklına geldi kız bunlar? Şimdi dinleyeceğim. Aykan Agacığım sesli mesajlarını iki tane göndermiş. Niye dinlemiyorsun diye de şikayet edebilir adam tabii ki. Sezer'im ne yazdın? Davetli listesindeki 1201 kişiye Cartier saat hediye etmişler düğünde. Ciddi mi? Bağlı saatlerden bunlar Cartier saat. 1201 kişiye. Para var dayı adamlarda. Para şaka değil. Hem de saat hediye etmişler. Buraya bak. Ooo. Sezer kol kuparı bu saatler be çocuğum. Kol kuparı.

Dünyanın müziği, dünyanın merkezindeki Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde. Ben hep söylüyorum, yolda darda zorda kalan bizi arasın dinlesin. Yılların yolların eskitemediği şarkılar. Kral FM yüzde efendim, sizin radyo istasyonunuzda. Hayırdır bu Maria'larla gidiyoruz bugün ama hayırdır oğlum? Sezer. Kol kuparı, moglu parı. Kaç paramış o saatler? Cartier saat yaz.

Ne dedi gene adam be? Coşkun demiş ki dayı ya dinleyecekler ya dinleyecekler o kadar. Yürü be damat. Damat mı? Ayberberk mesaj gönderdim bir oradan. Dinle bakayım.

Ayhan aga bir lahana sarması yiysek mi bugün? Birileri yapsa da bizi çağırsa. Çıkın çıkın çıkın çıkın geliverin dese. Lahana sarması lahana. Sarmaş dolaş olsak. Hala ne oldu kız sarmalar? Aa, bak bismillah var ya. Hemen başlamış.

Aldım dayımın selamını, çok teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Şimdi öncesi var, bir de sonrası var. Kız ondan sonra bir de fotoğraf gönder bakalım, lahana sarmaları nasıl olmuş. Söyleyeceğim Ayrıca Sultan'a seni.

Bu Sezer arkadaş ne taraftan? Kırcaali Haskova ne taraftan? Kolanın şeyini niye giymiş, tişörtünü, onu anlamadım ya. Allah Allah. Allah Allah. Ayhan Aga. Sarmalara sarmaşık sarmaşak, güllere dolaşsak sarmaş sarmaş, lahana sarması yapsak da sarmalarla birlikte. Ne? Faganacı ne yazmışsın bu oğlum?

Sarma makinanı Perihom'a ısmarladım alacım. Yaza gelince vereceğim. Ama o sarma makinesine sarma yapacaksın. Yaprak sarması, lahana sarması, bolcacıklı, bol samsaklı. Aykan aga, samsak var mı? Ektin mi bu sene samsak?

Ne bu sarma muhabbeti bu kadar be ya? Bu sene bayağı bir sarma muhabbeti gitti. Arzu Hanım demiş, hala bana da bir porsiyon yollayabilir misiniz? Arzu halamın şeyini gönderiyorum hemen. WhatsApp'tan bağlantıya geçin. Sabah sabah halam dedi, bana dedi sarma makinesi almazsan sana sarma sarmam dedi. Sarmaç dolaş oldu gene. Lahana sarması istiyor halacığım. Arzu Hanım, küçük İstanbul sana uzak mı Mannheim? Arzu hiç sormuş yine halam nerede oturuyor diye. Düsseldorf yok. Giysen, o da değil. Osnabrück yok, o da değil. Neredeydin kız?

Az önce şarkı söyleyen arkadaşım ismi Mehmet'miş. Aynı yaştaymış. Sizin oralardan diye sordum ben de, onu merak ettim. Elbiseleri falan güzel. Gevelsberg'den Gevelsberg. Unuttum mu? Hayır. Bakalım ben bakayım halam dinliyor mu diye. Gevelsberg'e çok selam. Ma küçük İstanbul Gevelsberg arası. Oo. Kolku kilometre kolku.

A bakalım Aykan Agacım. A bakalım. Günaydın güzel insan, iyi yayınlar. Kral FM, Cevat Nizam. Günaydın güzel Nizam. Günaydınlar. Hadi bakalım Nedim Aga. Hey. Duydun böyle roman havalarını, dayanamadın Nedim'im. Cemil Buran hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Hayırlı sabahlar, bol sohbetler olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Cemil. Bugün kayınçom da aramızdaysa sağ bir davul zurna benden ona. Cemil ne yapayım oğlum, yemek tarifleri geliyor. Dayanamadığımız yemekler sarmacacık. Kral Efendi'den Almanya'ya şaba.

Gör. Şahane. Günaydın Batı Trakya, günaydınlar Avrupa. Poles poles kalimeres, dobro utralar, guten morgenler. Nedim kardeşim göndermiş. Harfi harfine, noktasına virgülüne kadar okuyorum. Nedim kardeşimin gönderdiğini. Adamsın. Demin her zamanki gibi günaydın mesajını tabii ki de duydum abi. Hatta kimseyi unutmuyoruz demini de. Unutmamaya çalışıyoruz Nedim'i. Arada da sen de hatırlatıyorsun. Başbabı unutmaz. Sen yayına kulak veren, mesaj atan, her dinleyiciyle bizzat özel olarak tek tek ilgilenen, herkese kendini özel hissettiren gerçek bir radyocusun. Teşekkür ederim. Sağ olasın eniştem. Dedim enişte de dedik. Seni bu alemde farklı kılan o tahta oturan da tam olarak budur ha, işte Haşim Akan demiş. Sağ ol, estağfurullah. Mahcup ediyorsun beni yani. Olacak, estağfurullah. İşimizi iyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu alemin kralı sizlersiniz. Alemde teksiniz. Dinleyenler Kulübü'nün kıymetli dinleyicileri. Bugün gündemde neler var? Kardeşim günü, bugün gündemde 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü, yarın 8 Temmuz Dünya Sarma Günü var. Bugün çikolata, yarın sarma. Nerede ne olmuş, ne kadar olmuş, bizim oralarda muhabbette neler dönüyor bakalım. Dedikodu arıyorsun, dur şimdi. Yaşar Edim'im, şaba. Küçük enişteme Yitonaz'a şaba demiş Yasin. Raif Ahmet Sibel, tamam mı şarkılar, okey mi? Sonra demiyorsan bak, zırıltı istemem. Dur bakayım. Şöyle. Buradan da bunda bir alalım. Orada. Tamam. Haşim abi. Ocakbaşı berberi gelir mi bundan sonra? Berber gel. Ben ya. Gel oğlum, berber benim zaten. Ocakbaşı berberi. Tıraş eder damatları. Gelsberg böyle mi yazıyor? Eğer öyleyse 299-300 kilometre. Ooo, bayağı uzakmış. Küçük İstanbul, Mannheim, Gelsberg 300 kilometre. Yanımıza sarma tenceresini alsak Gelsberg'den şeye kadar gidinceye kadar biter. Kuryerle göndersek o da olmaz. Arzu sen en iyisi alalım, buraya geleceği zamanı ayarla. Teyzecik yapsın burada, alalım yiyelim biz de garip. Sana lav yetiştireceğim diye sarma da saramıyorum. Şimdi de oynamaktan saramıyoruz. Acele etme. Acıkıncaya kadar sararız biz onları. Haydi bakayım Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Kral Efendi'den oynayanlara, oynamayanlara, oturanlara, ayakta duranlara, görümcesine, ölümcesine şaba. Gurbetteki dinleyicilerimize şaba. Traktörde takita atanlara, kumbinada dövenlere şaba.

Faganacılara, portugocılara, verespitlere, motorculara şaba. Dondurmacılara, karpuzculara şaba. Arabasına giderken bizi dinleyenlere şaba.

Yusuf kardeşim faganacı diyor, horoz nerede, kestin mi? Hayır, onu gözüm gibi bakıyorum. Keser miyim oğlum? Onun da zamanı var, yılbaşında. Horozlara, tavuklara, eski playboylara şaba.

Arkadaşım becermişsin tamam yani gördüm. Kolay gelsin. Tarlalarda bahçelerinde ilaç atanlara kolaylıklar diliyorum. Adam hem ilaç atıyor hem kulaklıklarında dinliyor. Eskiden tulumbalar vardı sırtımızda böyle. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs. Pompalardık ondan sonra tıs atardı ilacı. Hey. Ne günlerdi bırak. Reklamlara gideceğim. Ondan önce düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya nerede? Tabii ki Güneş Gold'da İskeçimizde. Kuyumcumuz Güneş Gold, Mihail Karoğlu 22 ada. Güneş Gold yaz boyunca yeni sloganıyla sizlerle her zaman yanınızda ve her zaman yarınınızda. Güneş Gold Kuyumculuk, Türkiye'deki çeşitler ve günün uygun fiyatlarıyla her zaman yanınızda. Güneş Gold, Mihail Karoğlu 22 ada, Nova'nın yanında. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold hem yarınızda hem yanınızda efendim. Yatırım amaçlıyla da Atilla Bey ile görüşebilirsiniz. Gerekli yardımı size mutlaka yapacaktır. Şaba! Gözlükler 10 numara, şapka 9,5 numara. Yakışıklı faganacı. Portikocuya, faganacıya, traktörcüye, kumbinacıya şaba! Kurabiye canavarına, badem gözlüğe, bayram şekerine, bal böceğine şaba!

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

bakalım, ha bakalım. İlaç atmak bitti mi? Aman agacım, maskeni falan tak böyle. İşte takıyorduk böyle, full maskeleri tak. Dokunmasın ilaçlar. Yap abi siga siga. Saydolu Günay. Evet, evet, evet, evet. Ya doşe pono, doşe pono.

Atıl Kaptanım hoş geldin Atıl Güver. Aga Kuşadası yanıyor diyor. Yani yangın olarak değildir inşallah Atıl Kaptanım. Sıcak olarak Kuşadası. Kuşadası'ndan mesajımız geldi Atıl Kaptanım oralarda. İşinde gücünde bizi bir bilgilendirsin. Şimdi ben de korktum böyle yangın deyince, yanıyor deyince. Sıcaktandır değil mi Atıl Kaptanım? Antalya'ya çok çok selamlar. Bodrum. Can Yücel'in yaşadığı, ha Datça'ydı değil mi? Can Yücel Datça'da yaşıyordu. Datça'dan Halkidiki'ye de çok çok selamlar. Teşekkür ederim efendim, sağ olasınız. Dünyanın dört bir yanında Radyo Kral sizlerle. Ray lay lay lay lay. Gülerken gözleri parlayan güzel çocuklar, size de günaydınlar. Radyonun belki de en güzel dinleyicileri çocuklar tabii ki. Hiçbir zaman onları unutmuyoruz. Saydolu günaydın, sana da günaydınlar hayırlı işler. Hem inşaat hem ev. Sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık ile alakalı bu işlerde kullanılacak her türlü malzemeler ve ekipmanlar tabii ki Günay Saydolu'nda. Saydolu Günay dostunda. Çıkın çıkın görün. Güler yüzüyle tanışın. Uygun fiyatlarıyla alışveriş yapın. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Yaz boyunca devam edecek bu kampanya. Panagi Çaldar 124 İskeçe'de. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar da hizmetinizde Saydolu Günay. Yapalı mazi. Faganacı. Dos Japono. Tamam, sıcaktan dolayı demiş Atıl Kaptanım, eyvallah. Aman yangın falan olmasın da, yanıyor deyince. Atıl Kaptanım'a İskeçemizden şaba.

Hayla hayla. Atıl Kaptanım, Sezen soruyor İngiltere'den. Ankara çok mu sıcak acaba bugün diye büyük bir soru işareti de koymuş. Klimalarla sokakları soğutmuşlar mı canım benim? Sezen Finger'da iş mi? Bugün Turunç Reis geliyor. Dün gelmedim ama ya. Böğünlü geliyor, Böğünlü. Ona da mı saat almışlar? Ya figame siga siga pame. Günaydın Araşım abim, iyi yayınlar, nasılsınız bakalım. Bugün herkese selamlar. Seydan İdris Bobo'dan. Günaydınlar Seydan'ım.

Baba, kolay gelsin. Baba kaç kişiler sordu biliyor musun? Kim bu baba, kim bu baba diye. Ben de diyorum gidip görün. O lezzetleri bir tadın. Fiyatlar uygun. Hoşafta var mı diye soranlar bayağı oldu. Bak söylemesi benden. Soğuk karpuz var diyorum. Kavun var diyorum. Soğuk. Yemeğin üstüne tatlı. Kes karpuzu. Sulu sulu. Sarı şaban.

Layla, Victoria'da zeytinyağlarında mutlaka deneyin. Bütün yıl boyunca Yalınlı'da ve Almanya'da zeytinyağı satışları devam ediyor. Victoria'nın mükemmel, kaliteli ve uygun fiyatlarıyla bütün yıl boyunca yağ satışları Victoria'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Rengi, kokusu, lezzeti bambaşka Victoria'nın. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza, asırlık bereketiyle. Victoria'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında, Yalınlı'da ve Almanya'da. Olay göfter, olay göfter. Bakın acı esiftes orada. Yağlı esiftes. Türkan Hanım, günaydınlar. www.victoria.de Avrupa için, Batı Avrupa için iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Victoria'da olive oil, El Trevio, Victoria'da olive oil, Yalınlı Koptero'da 698-74-51-656, 693-31-60-160 hızlı söylemiş olabilirim telefon numaralarını. Siz tabii ki sosyal medyada Victoria'da yazıyorsunuz. Orada bütün bilgilere erişebilirsiniz anında. Altın değerinde bir sıvı, zeytinyağı, doğanın en saf hali, en güzel şekilde Victoria'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında. Victoria'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikasının sahibi ve çalışanları bütün üreticilere bu sezon için bereketli bir sezon diliyor. Güzel bir yaz sezonu da diliyor Radyo Kral'ın dinleyicilerine. Çok çok Efkaristopoli teşekkürler Mert. Adamsın.

Ya Piotr tragudi hafta. Recep Usta, ben senin için bir şarkı seçtim müsaadenle. Stuttgart'a gönderiyorum. Ondan sonra cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu da tanıtayım. Başla Recep. Açtı sülüyor. Hamosa yine açtı. Yela başla Ramoyesi. Yapa mesiga siga.

0: Maaş. Bak arkadaş, ben de onu anlamıyorum. Yatıyor olaymış bir drone mürefile. Yapıyor logo. Şam'a Bağdat'a vali olacağına Trakya'ya damat ol demiş eskiler. Ne haber Trump? Charlie Chaplin öpsün seni.
1: Gamos, gamos, yaşına yine
0: de... Eyvallah Muhammed'im, hatırlatırım canım. Önemli bir şey mi? Gamos, diye gamosla yine direkt şöyle. Tadım. Yaşına...

0: amorfa.
1: Dün diyordu ya Atıl kaptanım. Yaşa kaptanım. Eminönü laleli, al getir sülaleli Trump. Maazallah duyacak bizi de. Sen gör o zaman Kobra Murat'la.

Kaptanım Sezer demiş, İngiltere Başbakanı da Ankara'da olacak bugün. Atıl kaptan Enis Aspava nerede diye soruyor. Enis Spa mı? Ne yazdın oğlum Sezer? Hükümet liderlerinin hepsi orada buluşacak. Hükümetler boş. İstediğinizi yapın. Başbakanlar yok yani. Helal be. Helal be.

0: belki yollar.
1: Sezer şimdi öyle böyle diyoruz da tabii biz işin biraz da mizahi tarafından takılıyoruz. Amacımız kimseyi incitmek değil. Lakin şöyle bir şey de yapmışlar NATO heyeti. Onu da bir söyleyelim. 36. NATO zirvesi öncesinde NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etmiş Sezer. Ya. Hakan. Napreş mi dilmiş Sezer? He? Hepsi toplanmış hem de bak. Vay vay vay.

Oğlum ben anlamadım Aspava'yı. Nedir Aspava? Trump Kibar Feyzo'yu mu izlemiş yola çıkmadan? Anın boğulur da boğulur mu da? What's mean Aspava Mr. Cesar? Kaptanım Nadir abim, Hüseyin kaptanlarım günaydınlar. Faik ablam, İzmir'in gülü. İzmir'in çiçeği. İzmir güzel. Merhaba canlarım. Canlarım ciğerlerim. İmastakayı mı?

0: koruyam.
1: Lay lay lay. Trump gitmeyecekmiş ama resmi ziyaret değil, o yüzden gitmeme kararı almış. Anıtkabir'e mi gitmeyecekmiş? Çok ters. İran'ın bir lideri vardı, o da öldü galiba geçenlerde. Ali Necdi Necavi neydi bir zamanlar? Ben oraya gitmem demişti. Çok ters.

Alkışlar gelsin. Hakan Korkmaz, Hakan'ım merhaba. Allah sağlık, para, afiyet versin amin. İsmi bu abi. Kebap döner salonu zincir şeklinde Türkiye'de. Aspava. Ha? Bilmiyordum. Hakan'ım merhaba, günaydın canım benim. İzmir'e çok çok alkışlar. Aspava. Senin de bilmediğin yok Sezer. Onu ben söyleyecektim de kaptanım sen vallahi söyleyiverdin. Atıl kaptanım demiş ki Trump Anıtkabir'e giderse Ekim'e, gitmezse Kasım, Aralık, Ocak. Oraya layık değil zaten. Yaşa be kaptanım. Abi bir kere bunlar dünyanın en aşağılık insanları. Bunlar çocukları öldürürler ya. Onların sayesinde fotoğraf makinesini silah sanan çocuklar ellerini havaya kaldırıyordu. Unutmayın, internetlerde var, hafızanızı tazeleyin. Bunlar dünyanın en aşağılık insanları. Onun bunun evlatları abi bunlar ya. Kibar biraz küfür edeyim de. Anlatabildim mi? Bunlara böyle iş güç işinde ya gizli örgütler falanlar, paraların tamamı bunda.

Sezer demiş benim gelen kültürümü sorgulamayın demiş. Oo, ben sordum oğlum. Her bir şeyden de haberim var. Dobro utro.

Faik ablama, Türkan abime misafirler var. Leyla, Şükrü. Orada kimler varsa çok çok selamlar hepsine. Kral Efendi'den selam olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. İyi tatiller diliyorum. Yaşa Nadir Kaptanım. Türkan abime de selamlar, saygılar. Eyvallah. Yengelerimin ellerinden öperim. Ay maşallah.

Türkiye'nin önleri kalabalık. Bütün herkese orada selam olsun bakalım. Güzel Rumeli türküleri sizler için gelsin. Güzel vaktiniz olsun. Mutlu hayırdır. Gelmişsin, haberimiz yok. Hala tam söyleyecektim. Bak tam söyleyecektim. Ateşte kahve vardı. Kahve taşmasın diye yazamadım. Söyleyeceğim kız. Sarmalar ne oldu? Sarma güzeli. İpro Enestasi İsağlı Ahmet Usta'nın İpro Enestasi Poğaça'nın merkezi nerede? Yakapılman durağının tam karşısında. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı poğaçaları, börekleri pazar günleri de hizmetinizde. Lezzetli ve uygun fiyatlarıyla, güler yüzüyle pazar günleri de açık İpro Enestasi. Artı çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar, peynirler var. Şunu da ilave etmem için ediyorum, müsaade buyurun. İpro Enestasi de efendim bu saydıklarımı, bu lezzetleri çiğ olarak da alabilirsiniz, satın alabilirsiniz tabii ki. Pazar günü denize giderken geçiyorsunuz Yakapılman durağının orada. Anagi Çaldari 94 orası. Ayrıca Facebook ve Instagram'da da İpro Enestasi olarak bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Telefon numarası sabit telefon 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628. Pazar günleri de hizmetinizde kurular, tropitalar, zamonopita, lukanikopita, aplo, yemişto, kaşaropita, acılıp ve pizzalar. Tostlar, Fagi, Volt, Box, eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz.

Müslüman abi, onlar niye gitsinler? Böyle korkuyorlar, o yüzden gidiyorlar. Rahmetli İlber Ortaylı hocam diyordu ya, hepinize iyi günler, mutluluklar, güzel tesadüfler diliyorum diye. Aynen öyle olsun.

Hayırdır Yasin'im? Kalp midir insana sevdiyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Günaftar Afilli.

Vay vay vay vay, kimler gelmiş kimler gelmiş. Hamdi Demet ablamla birlikte gelmiş. Hamdi hoş geldin. Geçen sene, en son geçen sene bu vakitte yazmışsın Hamdi, hatırlıyorsun değil mi? Günaydınlar hocam. Kolay gelsin. Bayram arkadaşıma çok selamlarımı iletir misin lütfen? Bayram çok selamım var Hamdi'den. Çok çalışıyor. Bugünlerde çok özletti kendisini. Keramoti'de ne işi var diyor. Aa, özele girmiyorsun Hamdi birazcık. Neredesin bakalım Hamdi sen? Ah kara kız hanımım, kayboldun gene be. Senin o mentereci seni. Aylin'im hoş geldin, günaydınlar, selamlar, günaydınlar aşkım efendim. Buradayım ama anca yazabildim. Canım kardeşim sen işine bak. Sağ olasın. Ayberk'im bekliyorum, radyo dinleyeceğin zaman şarkıları dinleteceğim sana. Sen okey ver o zaman, tamam Ayberk? Tolga Runner. Tolga da geçen sene bu zamanda yazmış. Selamlar kral, kolay gelsin. Ateşe verdin yine buraları. Yanıyoruz, yanıyoruz. Tolga kolay gelsin, Tolga Runner. Tuttur ritmi, ver coşku, kopar cereyanları. Saldım cereyanı bakalım, ha bakalım Tolgacığım. Cenab-ı Allah işini raz getirsin Hamdi, Tolga Runner. Yaşa. Ha Mutlu'ya mı soracağız onu, tamam. Zaten bilse bilse Mutlu bilir onu. Soracağım, tamam. Lay lay lay lay. Oo Hamdi. Sen bayağı iş açmışsın kardeşim kendine. Kolay gelsin. O duvarlar kırılacak. Oo, yardıma gelelim mi? En fazla bir şey istemiyoruz. Azıcık ayran yeter bize. Politikanı yapmışsın yine. Aynı Trump gibisin. Sen her daim bizim kalbimizdesin. Bre. Yaşa. Yaptın yine analizi sentezi. Fotosentezci. Sen her daim bizim kalbimizdesin. Evet, evet. If I were, I wouldn't, Mr. Hamdi.

hastayım senin şu kibar küfürlerine. Şöyle bir mesaj göndermiş Atıl Kaptanım Ankara'dan. Aga, bütün tatil bölgelerine baldırı çıplak taşıyan, bana uzun kollu gömleği kravatı mecbur tutan sistemin ta sakin. Kahrolsun kapitalizm, yaşasın çıplak, yaşasın sosyalizm.

Avustralyalı bir dinleyici vardı, Gürkan, 1881. Zannediyorsam döndüler ama tam da emin değilim Sezer. NATO heyetinden gelmesinler be. Hayranlar benden, canının istediği zaman denizin yolunu biliyorsun hocam demiş. Adnan hoca mı? Kedileri de alayım mı? Hande, Hande. Sorry. Manevi bir kuvvetim var kardeşim, keskin bir zekan var. Kedileri alıp geliyor hocan. Al voltanı Hande, al voltanı çocuğum al. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun Hande. Hande.

Warrior Plus'ı tanıtacağım. Oto elektrikçimiz Sami Ustacım orada. Yapamayan usta siga siga. Balık rakı Trakya'nın hakkı. Unutma Andi. Ela. Patos Coffee Tuğni kardeşim Konstantin Ubeni 41'de Dinos'un hemen arkasında. İli markasıyla çalışıyor. Harika kahveleri vardı. Dün kendisiyle görüştüm. Instagram'da ve Facebook'ta da Patos Coffee olarak takip edin. Dinos'un arkasında. Konstantin Ubeni çok yakın. Batı'ya, şehir meydanına çok yakın. Ayrıca Gümülcine'nin, Kalfa Pastanesi'nin bütün ürünlerinde bulabilirsiniz. Patos Coffee Tuğni'de. Telefon numaraları da sosyal medya hesaplarında var.

Durmuş Ali zengin ağam. Kulağı hep bizde. İşte de olsa da şöyle demiş. Sevap lazım birazcık aga demiş. Adnan Hoca'nın kediciklerinden gönüllü sahiplenebilirim. Söz veriyorum vallahi billahi demiş. Sevap da lazım canım. Bu dünyada 3 günlüküz. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için. Yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için. Durmuş Ali ağam vallahi çok. Sevap sever bir abimiz. Hemen bağlantıları kuruyorum.

lay lay lay. Belirtmek isterim ki demiş Aylin kardeşim. Şöyle şöyle devam etmiş mesajında. Yazmamış olsam bile en yoğun iş anında ismimi zikretmen, selam göndermen çok güzel. Destek ve moral veriyorsun, eksik olma abim demiş. Elimizden geleni yapıyoruz. Gönülleri güzel insanlar. Aylin'im Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza kardeşim. İşte böyle, burası Trakya. Ya Trakyalı olacaksın ya Trakyalı seveceksin. Ne işimiz var bizim NATO'yla, MATO'yla, PATO'yla? Şam'a, Bağdat'a vali olacağına Trakya'ya damat ol. Atıl kaptanım, senin de ne işin var oralarda be? Sen gelsene be ya. Turizm acentesine de ben de Yunanistan'a insanları götüreceğim de pullmandan, otobüsten de. At takitayı 6. etak. 6 takita var mı? 6 vites var mı otobüslerde? Var. Bak Geronimo oturan bu abile geldi. Hey. Gel Selim, zurnacı çavuşa selamlar olsun. Onlar nereden çıktı be?

İllahi illahi. Ne zaman bu haberi duymadım. Sezer kardeşim diyor ki Avustralya, dil Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda'nın orada hemen 3 adım üstünde. Lipon şöyle devam etmiş. Yeni Avustralya Avrupa Birliği vatandaşlarına vize verecekmiş. Gelsinler, yaşasınlar, çalışsınlar. Burada çok kedi var demiş. He. Saat ücreti, kol kuparı. How many? How much? Onu da yaz ki şimdi Letonya'daki, Estonya'daki işleri bitirdikten sonra Estonya üzerinden hiç memlekete gelmeden Avustralya'ya uçabiliriz. Saat ücreti 30-35-40 euroysa hayır demeyiz kardeş. Geçerken seni de alırız İngiltere'den. Ayberk'im tamam canım. Ayberk'in yanındaki arkadaşlara da bu güzel şarkıları aymaya armağan ediyorum. Yaşanacak yer mi? Avustralya, Yeni Zelanda tabii yaşanacak yer oğlum. Kalabalık değil bir kere. Çok uzak ya. 22 saat uçuyorsun uçakla oğlum. Bir gün uçaktasın yani düşün. Al yanına suanını, samsanını, tazecik ekmeğini. Yani otur böyle uçağın o şeyinde, salonunda. Kır suanı zitin tanelerle. Bir gün uçacaksın oğlum. Bir gün. Bizim arabada canımız sıkılıyor. Karşı mahalle günaydınlar. Gülşah Hanım neredesiniz? Kayboldunuz. Gülşah Renzi Hanım efendim hoş geldiniz. Günaydın karşı mahalle komşularıma, anneme selamlar. Emine ve Vicdan. Vicdan hanımefendi, Emine hanımefendi, Gülşah Remzi hanımefendiden çok selamlarınız var. Afiyet bal şeker olsun. Güzel günleriniz olsun.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral Efendi olsun.
1: Ayberk Şerefoğlu bir şarkı isteyecek, anında dinletiriz. Ayberk ve arkadaşlarına gelsin. Yaşa Ayberk'im. Gönlü güzel insanlar.

Salam Ayberk'im. Google'a Tolga Runner diye yazıyorsun. Arabacı köyün yakışıklısı, temiz kalpli delikanlısı diye çıkıyor. Yaşa Tolga'cığım benim demiş. Tolga Runner çok selamım var. Nedim kardeşimden bir diğer yakışıklı. Google'a Nedim yazıyorsun. Büyük harflerle adam diyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz

her zaman söylüyorum ya, sizi anlatan şarkılar Kal FM'de diye. Sizi, duygularınızı, kızgınlıklarınızı, heveslerinizi, neşenizi anlatan şarkılar. Sizler için onlardan bir tanesi, vazgeçilmez şarkılardan bir tanesi. Belki de arabeskin en güzel, en anlamlı şarkılarından bir tanesi.

0: Her şeyin bir bedeli var mıdır diye sordum.
1: Allah'ıma.
0: Berket Çilingir dostum demiş, dünya katında olmasa bile illaki bir yerde vardır.
1: Ona gitsen.
0: İyisiyle ya da kötüsüyle her şeyin bir bedeli vardır.
1: Kim ağlar beni?
0: Eyvallah Berket'im.
1: Kim yanar?

Nazım ne güzel dile getirmiş duygularımızı değil mi? Geceye ay düşer aklıma gözlerin. Bu nasıl özlemek? Özlemek ne demek? Ucu bucağı yok, dibi sonu yok. Koyusundan özledim. Fırtınalar koparıyor gözlerim ve gözlerin aklıma mükür. Özlemek ne demek? En delisinden, sonsuzundan, akla zarar, deliye kar. Özlemek ne demek? Ucu bucağı yok, dibi sonu yok. En koyusundan özledim.

0: sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
1: Recep Acan'ım hoş geldin, şeref verdin. Tamam. Efendim günaydın veya tünaydın Aşim. Kral tüm Kral FM ailesine, dinleyicilere selamlar. Merhaba bakan Bacanam demiş. Nasılsın? Mannheim'den, küçük İstanbul'dan Recep Bacanam. Sağ ol Bacanam. Çok şükür iyiyiz. Nostaljik takıldı birazcık. Birazcık arabesk, azıcık şiirler falan. O yanımızı da seviyoruz. Ve heyecanlanıyoruz. Almanya'nın işi iyi gitmiyor. Böyle devam ederse kaçacağız buralardan. Kaç gelme Bacanam. Boşver be. Başlayacağım Almanya'sını. Dizel 1.89 olmuş Almanya'da. 1.90 olur artık o. Kaç gelte bırak, zaten 3 günlük ömür. Yaşa bacanam. Dilara'ya ve Melek'e çok çok selamlarımı söyle. Olur mu? İrfan Konde teşekkür ederim. Sağ olasın. Kruşupoli'ye çok çok selamlar. Teşekkür ederim. Efendim abim Drive Şaban Bandak abimiz. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine. Radyo Kral'la bizlerle birlikte çalıştığı için. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet. Bak bacanam. En iyi fiyatlar yine bizde Avin Drive'da. Şaban Bandak'ta. Diğer sefere geldiğinde götüreceğim seni oraya. Avin Drive Şaban Bandak abime, tamam mı? İki tane akaryakıt istasyonu ile hizmetinizde. Bir tanesi Demokritos 39 Epal karşısı. Sisi Oteli'nin altında Kikloko'nun orada biliyorsunuz. Yeni açıldı. Hayırlı uğurlu olsun işleri. Avin Drive Şaban Bandak. Ayrıca efendim en kaliteli yakıt, iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle birlikte mini market ürünleri var. Çok yakında Mikel markası kahve ile de çalışacaklar. Yani arabanıza benzininizi aldığınız zaman canınız kahve çektiğinde Mikel markası kahvesiyle de hizmetinizde yanınızda. Demokritos 39 Epal Lisesi'nin karşısında. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak da var. Onu da bulabilirsiniz. Neler var neler. Duydun mu Faganacı? Yusuf Aga. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları. Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. Ceyhun hayırlı işler diliyorum kardeşim. Village Market Center'da Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri geldi. Geldi. Village Market'e geldi. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Onların sloganı Village Market. Village Market değil, Pirinç Market, Village Market. Evlere servis var. 15 euro ve üzeri alışverişlerde iş yerlerinize, evlerinize servisi var Village Market'in. 694-516-4015 telefon numarası. Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. Araba da kiralıyorlar. Porsche'den limuzine kadar, 4x4'lerden özel helikopterlere kadar Village Market Seller'da.

Master Travel'de yepyeni mekanı ama çok çok çok çok çok önemli bir şekilde geniş tecrübesiyle hizmetinizde İskeçemizde. Master Travel, let's go. DJ Mahmut Orhan konseri, Bodrum turu. Biletler 15-19 Temmuz'da kaçırmayacağınız bir yaz eğlencesi, yaz tatili. Yanlış duymadınız, DJ Mahmut Orhan da orada olacak. Ve bütün bu paket 4 yıldızlı otelde açık büfede yemekler, DJ Mahmut Orhan konseri biletleri, 15-19 Temmuz'da kalacağınız oteller ve gidiş dönüş sadece 550 euro. Sınırlı sayıda Master Traveler ile iletişime geçin. Oy Mayka demeyin sonra. Profesyonel deneyim ve tecrübe ile Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın tam karşısında. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de 3 milyon otele anında rezervasyon, balayı paketleri, ekonomik paketler, bütün hava yolları şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Bitti mi? Nayır. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evinize istediğiniz yere de uygun fiyatları ve araç içi servisiyle de transferlerinizi gerçekleştiriyor. Master Travel, let's go. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Dugu dugu, rugu rugu, napreş yani, siz ne anlayacağınız. Master Travel Facebook ve Instagram'da bu şekilde takip ediyorsunuz. İnternet sayfası www.mastertravel.ca. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni yerinde. Master Travel, DJ Mahmut Orhan konserini de kaçırmayın derim.

Orada olsa olsa Pestrof'a vardır Yusuf'um. Alabalık olabilir. Varsa bir bak bakalım, gelip tutarız tazecik. Alabalık of iyi olur ya. Neredeydi bir zamanlar alabalık tesisleri vardı. Yasıören'de değil mi Yusuf? O Yasıören'de öyle bir tesis vardı ki böyle derenin kıyısına iniyordunuz. Tazecik alabalık vardı, öyle bir taverna vardı. Şimdi bilmiyorum açık mı orası. Hatırladın değil mi Yusuf? Yani alabalık yiyordunuz, tazecik alabalıklar, dere akıyordu böyle. Serin serin yazın mükemmel bir ortamdı ya orası. Yasör, bilgisi olan varsa bana bir ulaşsın. Yasören'de açık mı o? Hani taverna usulü böyle. Çok doğal bir orijinal bir ortamı da vardı. Tradisyonel, okey, yes. Tazecik balık yiyordunuz mesela orada. Hafıza silici alacağım Adem mi? Frapeler senden. Hafıza silici getir. Frapeyi ısmarlar mıyım bilemeyim. Hafızam silinebilir. Bacanam. Şaban Ustam abim seni dinliyor. Bremen'den selamlar. Bremen'deki Şaban Ustam'a da, abine de, dostumuza da çok selamlar. Recep Bacanam sağ olasın. Abinle de tanıştık. Şaban Usta napreş. Siz topluca gelin böyle, tamam mı? Gelirken hafıza silici getirin. Ama o büyük olanlardan, gulema gulema, gayet gulema. Kalacak yer var nasıl olsa bacanan, merak et. Sen onu bir öğren bakalım Yusuf'um. Yolda darda zorda kalanlar bizi arasınlar. Bir haber, bir bilgi versinler bakalım. Dünya Çikolata Günü'nüz kutlu olsun. Yediniz mi çikolataları? Görüyorum burada, yemişsiniz çikolataları. Afiyet bal şeker olsun efendim. Portakalı soyamazsın, Kral Efem'i dinlemeye doyamazsın. Hoş geldiniz canlar. Warrior Plus'ta. Biliyorsunuz artık Koyun Köyü'nde yeni yerinde. Geri dönüşüm plastik ürünleriyle, hayatınızı kolaylaştıran çözümleriyle Warrior Plus, Barış Kardeşim Koyun Köyü'nde. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandalolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar, plastik poşetler, hepsi sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle yapılıyor. Artı, Warrior Plus artık perakende satışlarda başladı. Mekana kadar gidiyorsunuz, alışverişinizi birebir yapıyorsunuz. Sıcak hava, gitmeyeceğim. İyi, online olarak alışveriş yapabilir miyiz? Tabii ki de. Warrior Plus Cash and Carry yazıyorsunuz. Hem ürünleri görüyorsunuz, hem fiyatları görüyorsunuz, hem alışveriş yapıyorsunuz. Warrior Plus Koyunköy'de. Ster Kellas işbirliğiyle birlikte. Yenikos Antiprosopos Elada, General Representative of Greece. Warrior Plus. La la la la la la. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz. Yaz sezonu için 2026 model plastik masa, sandalye ve tabureler. Çeşitli boy ve renklerde saksılar. Warrior Plus'ta. Kolay gelsin.

Vallahi bacanım buyurun gelin de orasının açık olup olmadığını bilmiyorum. Bir aralar açıktı, çok da revaçtaydı, çok tutuluyordu. Çok güzel serindi, soğuk suların yanında tazecik balık yiyordum. Bilmiyorum şimdi açık mı değil mi diye. Dinleyicilerimden bilen varsa öğreniriz onu ve öğreniriz onu. İrfan Konde biliyordur orasını. He İrfan'ın? Buyur Yusuf abicim. İspanya'da mahkeme başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña'ya nasıl söylüyor? Severiz İspanya'nın başbakanını. Himmet Alioğlu, Aşim Çolak merhabalar demiş. Ali sen neredesin be oğlum? Çok da Ali var ya evinde. Kurdasan'dan Ali kardeşim de iki günden beri yazmıyor. Ali! Kurdasanlı Ali Bey! Ali Himmetoğlu, Gökçeler

Raif nasıl gitti işler, hallettin mi? Kağıt işlerini halledebildin mi? Yarın sabah yine Kral FM'de buluşmak üzere. İyi günler dilerim Mehmet Ali Birant abimden. Çok kibarsın aga. Sen ne zaman geliyordun? Ağustos'un sonunda mı? Güneş Volta Atilla Bey teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Güneş Volta yaz boyunca düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayı başlattı. Mayıs'ın sonundan itibaren başladı bu kampanya. Kampanya ne? Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Kazançlı. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda. Mikhail Karoli 22 A'da Güneş Gold. Yeni modeller de geldi. Yeni modellerle birlikte eskiyi getir, yeniyi al. En uygun fiyatlarıyla Güneş Gold'a. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Dilek, Dilara ve Melek, bu küçük olan kim? Ha Ada, ha tamam. Oh. Ada da bizi dinliyor. Kızan daha bu küçük yaştan kralcı oldu. Berket'im senin bir fikrin var mı? Yaşören'deki o taverna açık mı hala? Çalıştırıyor mu insanlar orada? Var mı yani? Çalışıyor mu? Açık mı? Milay Maloğlu. Muhammed sen de bilirsin bu oğlum. Bilse bilse Andy DiMarcos, Aykan Duman bilir bunu. He Coşkun. Kiri Andy DiMarcos, Tokşer Atakati. Bu arada yüksek müsaadenizle ayak pabuçlarımı çıkardım böyle. Çok keyifli oluyor yalın ayak program sunma. Bir de ayakta sunuyorsun programı. Canım ciğerim benim. Yalın ayak sarı mikrofona fısıldayan adam. Çıkardım ben, ne yapayım, sıcakladım. Bütün stüdyo halı döşenek ya. Böyle basabilirsiniz. Vay Mayka, vay vay vay. Vay la la. Ceyhan Salihoğlu kardeşim kolay gelsin Ceyhan'ım. Mekanını beğendim vallahi Ceyhan, gerçekten güzelmiş. Abin Drive Ceyhan. Şaban Badak ve Ceyhan Salihoğlu. Abin Drive teşekkür ederim Ceyhan'ım iş birliği için. Çok çok sağ olasın. Survivor nerelerdesin bugün hiç? Tınmadın sen.

Orası Yasören Çay Mahalle. Açık mı veya açık değil mi bilmiyorum. Ancak Yasören'de birilerine sormak lazım bence. Evet, teşekkür ederim İrfan. Çay Mahalle mi orasının ismi? Yasören'de. Okey. Şey yaparız ya, gidip bir sponsorluk alırız oradan. Hem bir yemek yeriz hem bir sponsorluk alırız. Gayet uygun olur. Sen iyi bir düğün salonu tutmacana, kalabalık geleceğiz. Dışarıda yatacağız be ya. Çimlerin üzerinde yuvarlanacağız orada. Bombaldak açacağız. Yazın evin içinde durulur mu?

Oya Hanım nasılsınız Oya Hanım? Barış Kalfa. Özbayım günaydınlar. Yunus Bingal. Merhaba tünaydınlar. Şaban Ömer Golden Glass. Bunlar kafayı yemiş. Aşılardandır abi aşılardan. Yakup abim kolay gelsin. Pekkan Ramadanoğlu günaydınlar. Kolay gelsin Mehmet Osman. Kaykan Sinapoğlu. Mr. Sao Berando Hüseyin'in merhaba. Recep Mehmetoğlu merhabalar. Tabii ki kim? Ablaların bir tanesi. Sarma yapan ablam. Nazife ablacığım.

bir farkımız bir fikrimiz olsun diyorsanız bedavası en bol radyo istasyonu Kral Efendisiniz. Müzik ve muhabbet sizlerle. İskeçe'nin en alem radyosu, Türkçe ve evrensel şarkıların kalbi. Kulaklara spor olsun efendim. Maximum Hit Müzik, Kral Efendi ve 10.20 Medya Grubu'nun diğer radyolarında. Biraz morale ihtiyacımız var dayı diyorsanız. Ha buradayız işte, iyi şeyler duymak isterseniz her zaman yeri, her zaman kral. Bu sese kulak verin. Kayınço, ha bir kayınçomuz eksikti zaten. Ya Sören'le bir şey sormuşsun dedi. He sordum. Oradaki o çay mahalledeki taverna açık mı kayınçocuğum, bir yazar mısın? Zaten bilsen bilsen sen bilirsin. Bir de Gürkan bilir. Evinize, iş yerinize, eğlence yerinize gelen müzik konunuz Radyo Kral. Ha bakalım, arabayı Alman'dan, kızı Trakya'dan. Bundan sonra böyle, bu saatten sonra böyle. NATO mato demeyin. Yeter bu kadar NATO Sezen. Bu saatten sonra böyle dayıcım. Yapılabilecek tüm entelektüel eleştiriler yapıldı. Mecbur artık küfre dönüyoruz yavaşta. Ağır küfürlere bir de. NATO, ATO, TUTO. Selamlar Aşim, sarmaya bayılırım. Ancak bugün bizde ton balıklı pizza var. O da fena değil bu ablam. Hadi bereketli olsun bakalım. Yakma ya sen altını.

neydi? Mehmet Osman aslan parçası. Çeşmelere fısıldayan adam. Bugün işte Mehmet her şeye fısıldıyoruz. Sarı mikrofona fısıldayan adam, çeşmeye fısıldayan adam, karıncalarla konuşan, deniz kızlarıyla konuşanlar. Yedik kafayı Memo. Aslan parçası.

Sezer bile merak etmiş yani, bu kadar böyle hayırsever bir abimiz, durmuş alakamız demiş. Hayattan çok hayırsever veya demiş. Gözlerim yeşerdi. Aman yaşardı yazmış. Sezer. Bir hayırsever insanlar var Sezer'im, görüyor musun?

Durmuş Anakacığım, sen ne zaman gidiyorsun? 8 gün tatilini Konya'ya beklerim. Konya'ya. İskeçe'den Konya'ya. Geçerken al beni de. Bagaja koyuver beni de. Konya'ya gitmek isterim. Konya çok güzel bir şehir. Mevlana'nın türbesini gezmek isterim. Güzel. Agam devam etmiş. Durmuş hala agam. Konya'ya beklerim. 30 Temmuz'da gel. 30 Temmuz'da bir de. 22 Ağustos'da Sezen'in düğünü var. Konya'dan şeye geçsem Bulgaristan'a, öyle de olur. Aramayın beni. Müge Anlı'ya bile sormayın. Aşım kayboldu demeyin. Kaçıyor. 30 Temmuz'da gel, sana nasıl nasıl balıklar, o bir nasıl hafıza siliciler, hepsi benden demiş. Sağ ol bagacım. Çağırman yeter. Bir gör azıcık, bir gör azıcık. O hafıza siliciler, o balıklar. Kedi de getireyim mi abi gelirken? Kedi.

Geliyor Memo. Aslan parçası Mehmet Osman'ım yazmış. Fısıldayarak ne işler yapıyoruz. Bağırsak gene kim bilir ne olur. Bağırma, ses çıkarma. Maytap oynama, bırak şimdi. Bağırma, bırak.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

Güzel, neşeli, bol kahkahalı, muhabbeti koyu, şarkısı doyumlu, dinleyeni güldüren, yüreği şenlendiren, bereketli, keyifli, enerji dolu bir yayın, bir program dinlemek istiyorsanız Kral Efendi'siniz. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş da güle güle diyeceğiz zaten. Aspirin sabaha, vitamin akşama, şurup çocuklara, iğne yaşlılara. Ama moral bozuksa en iyi ilaç Kral Efendi'dir dostlara. İlaç midede çözülür, şurup suda süzülür, moral kahkahada çözülür. Kral Efendi yüzler düzelir. Nedim kardeşimin sözleriydi bunlar. Onları yazdım Nedim'i biliyorsun. Bu kedicikler sizin aklınıza almış. Size bir cübbeli lazım, hem de en acilinden. Yok sanki cübbelinin kedileri yok. Tövbe yarabbim Nedim. Açtırma ağzımı, söyletme. Yaz şarkıları, hit şarkılar Radyo Kral'da. Uzun bacaklı zebaniler koştursun sizi. Buradan Karaçanlara kadar. Seni de uzun hayvanlar koştursun. Nedim? Yok sanki sen kedicikleri şey... Malkara, Keşan, Hoppalı Paşa. Sizi görene kadar olanlar oldu. Sizi gördük, daha güzel olduk efendim. Aynalı Baba'ya teşekkür ederim. Filibeli Ahmet abiye de çok teşekkürler. Romanya'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Borya Plast'in Romanya'da ayağında çalışanlar var fabrikada. Tatar Türklerinden arkadaşlar dinliyorlar orada. Onlara da çok çok selamlar. Romanya Deli Orman. Aman Bulgaristan Deli Orman. Romanya Deli Orman nereden çıkıyor? Bulgaristan Deli Orman'da dinleyenler de var. Konya'ya teşekkür ediyorum. Kenya'ya da teşekkür ediyorum. Orhan Osman hoş geldin. Gürkan programından sonra hoppalık bana geldin. Öyle mi Orhan? Hiç esmiyor diyor. Esmez tabii. Gürkan Agam'ı dinlersen esmez. Bak burada esiyor.

Sezen hazır mısın? İşte o şarkı. Beklenen şarkı Radyo Kral'da efendim. Sizlerle. Artık hayatımdan çıksan diyorum. Yazın en güzel hit şarkıları. Size kendinizi iyi hissettirecek şarkılar. Heveslerinizi, neşenizi anlatan şarkılar. Kızgınlıklarınızı, duygularınızı anlatan şarkılar. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde. Hoş geldiniz. Bu kulübe kaydınızı yaptırın. Sınırlı sayıda kontenjanımız kaldı. Benden söylemesi.

Dedim bu uzun maçalı zebaniler ne oluyor kardeşim? Cübeli ne diyordu abim? Ben Ramazan'da da orucumu eşim ile açıyorum. Yani sonuçta ben de evde eşim ile beraber yiyorum yemeği. Okey. Şimdi o hangi anlamda söylüyor? Bunu benim aklım pek kesmiyor Aşım abi. Sen bir aydınlat beni, sana zahmet. Aydınlatayım. Şimdi Fako'yu bir çakayım, buradan aydınlanacak. Bir dakika dur şimdi. Diyor ki yani Cübbeli. Yani biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Biz gel birlikte yiyelim. Bence onu anlatmaya çalışmış Nedim kardeşim Cübbeli Hoca. Sağ mı Cübbeli Ahmet Hoca? Sağ mı? Pek sevmem, şey aman pek takip etmem kendisini de ondan dolayı. Orhan takılıyorum oğlum birazcık. Sen de her şeyi böyle ciddiye almasana. Orhan Osman. Kartal. Ot elektrikçimiz, elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami Ustam, Thermay Kustu Soktör Soktör Vrio, benzinci Arlan Bediz'in yanında iskeçimizi çıkarken Kavala istikametinde sağ tarafta. Büyük bir dükkanıyla hizmetinizde. Oto elektrikte son nokta efendim. Elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami Ustam'ın dükkanında. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri yapılıyor. Batarya bakım ve servisi var. LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü ve bakımı iki tane yeni makinasıyla Ahmet Sami Ustam'da, elektrologos Aftekinüton'da. Pazar günleri hariç her gün sabah 8-8.30'da işinin başında Bismillah deyip dükkanını açıyor. Akşam üzeri 5'e kadar hizmetinizde. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi, elektrologos Ahmet Sami Ustam. Elektrologos Aftekinüton. Sam.Electrician olarak Insta'da, cep telefonu 693 979 2743.

Ve Tosteki Tubobo Seydan Edris hazır. Dün dinlendin. Seydan dün dinlendin. Şimdi Arbeit, Rabıta. Napreş, açucum. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saate kadar. Özellikle yaz günlerinde. Dünya Kupası maçlarınız da çok büyük televizyon ile izleyebilirsiniz. Tosteki Tubobo Seydan Edris'in peleketi Bekir'deki o güzel dükkanında. Mangalbaşı lezzetleri var. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme hepsi Tosteki Tubobo Seydan Edris'te.

Her tavuk aradınız, lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, oraktikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tostekütü Bobo, Seydan İdris, Bekir İdi efendim. Lay la lay, lay la lay. 2534-031-202-698-7596-105'te cep telefonu numarası. Kolaylıklar diliyorum, hayırlı işler Bobo.

Ateşle barut ah yan yana Yeşim Salkım cevabı yanlış tabii ki Yasin. Yeşim Salkım mı söylüyordu Yasin? Hiç böyle bir performans beklemiyordum senden zitin tanesi. Hiç istemem çalışayım. Pişlerim yatayım be ya. Pişlerim fenalık çıkarayım. Debreşme İrfan, debreşme İrfan. Be mübarek adam. Sakin ol. Ahmet Hasan Sertab Erener dedi ve kazandın Ahmet Hasan. İstediğim bir şarkıyı. Tabii ki Sertab söylemişti. 1990'lı yılların dikkat çeken şarkılarından bir tanesiydi. Sertab ondan sonra bir aldı yürüdü. Eurovision'u kazandı. Levent Yüksel'den ayrıldı. Pop müziğinin en iyi seslerinden bir tanesiydi. Hala da öyle.

ve Avindrive Şaban Bandak abimiz yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avindrive ile İskeç'imizin içinde hizmetinizde. Bandak Şaban ve Ceykun kardeşim. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri. Çok yakında Mikel markası kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin yanında. Kikloko'da, Adada, Avindrive ayrıca mini market hizmetinin yanında. Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak'ta odun kömürü olarak da bulabilirsiniz. Yani kısacası ne isterseniz var Avindrive'da. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeç'e Portola Azul 4. kilometrede Elim Benzin İstasyonu ile Şaban Bandak ve Ceyhun kardeşim hizmetinizde efendim.

Haydi haydi haydi ve haydi. Dedim bilgilendirmeler için teşekkür ederim. Emeğine sağlık kardeşim. Benim performansım kadar senin performansın da önemli. Önemli bilgiler veriyorsun özellikle zebaniler hakkında. Bir tanesin. İbrahim Üstad, İsa Oğlu, Ahmet Ustam. Pazar günleri de açık. Günlük doğal kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık poğaçaların börekleri, kıymalı peynirli, kremalı tavuklu, ıspanaklı kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Pazar günleri de açık İbrahim Üstad. Yaka Pullman durağının tam karşısında İskeçe'de. Poğaçanın merkezi Panagi Çaldari 94 orası. Sabit telefon 2541-30-50-53. Cep telefonu 693-63-65-628. Tabii ki numaraları ve iletişim bilgilerini Facebook ve Instagram'da İbrahim Üstad yazdıktan sonra hemen karşınıza sayfa olarak çıkıyorlar. Pazar günleri de açık İbrahim Üstad. Her türlü çiçekler, kakaolar ve çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler. Ayrıca siparişlerinizi Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da yapabilirsiniz. Kurular, tropitalar, lukanikopito, yemişto, acılı, kaşaropita ve pizzalar ve tost çeşitleri çiğ olarak da alabilirsiniz. İstediğiniz yere götürüp sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Bugün Dünya Çikolata Günü. 7 Temmuz. Biz de bugün öğrendik.

0: Vay vay vay. Bugün bayağı nostaljik takılıyoruz bacana. Bak ben bir de takıldım. Yoruldum artık be. 4-5 saat canlı yayın. Dile kolay. Aygan Akan diyor kurda sen de oturduğun yerden diyor. Kopçalara basıyorsun. Adam geldi bir gördü buradaki performansı. Traktörle sabandan tarla sür diyor. Daha kolay dedi. Ya gördün bak. Aygan Akan.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ.
0: Kaçta kaçıyorsun demiş Faganacı Yusuf. Nereye kaçayım Yusuf? Akşama 5'te açacağım dükkanı. 2 gün durmaksızın program yapacağım. Var mı vodka yapalım? Sıcak mı oğlum bu havada? Azıcık akşam üzeri olsun, güneş batsın. Sabret Yusuf.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Sandiole! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Nedim'im çok teşekkür ederim. Bak sesli mesajı gönderdim. Yarın okuyacağım onu. Ahmet Sami Ustam Okurkan, elektrologos Aptaki Newton'u. Eyvallah benim canım. Sağ olasın. Emeklerin için teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerime canı gönülden teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ay. Önce en büyük alkış her zaman olduğu gibi dinleyicime. Sağ olun. Meksika'dan İsveç'e, fil dişi sahilinden Hollanda'ya, Brezilya'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Kanada'ya, İsviçre'den Cezayir'e, Fas'tan İspanya'ya, Bosna Hersek'ten ta Mısır'a, Avustralya'ya. Teşekkürler, sağ olun. Bulgaristan'dan Romanya'ya. Çok çok teşekkürler ve yine en büyük alkışlar sponsorlarıma. Sağ olun, var olun. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Seloro, Master Travel, Güneş Gold, Cenaze Hizmetleri, Serhun Deloğlu, Vişton'un da zeytinyağları Yalımlı. Tosteki Dubobo, Seydan İdris Bekirli, Mücevher Kuyumculuk Sinan Pırlantı Edirne, Saydolu Günay İskeçemizde, Ot Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, İpro'yu istersin, Ahmet Usta, Voryoplast Koyunköy'de Barış teşekkürler, Perihom, Seden ve Perihan çok çok teşekkürler, alkışları gönderiyorum. İşbirliğiniz için sağ olun, var olun. Merhaba, Allah işinizi raz getirsin. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum, saygılarımla efendim. Yarın sabah görüşünceye kadar afiyet olsun. Sevenmiş, nak sevmemiş.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Bekçiler var.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
8: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

gününüze Haşim'le renk katın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin istasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın bir vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamış doğarken. Uykularım

0: yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

kızım, anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini?

Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

يلي قلنا الشيطان يا تدشق.